Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

uçurumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan, kader diye bir şey var.
1: Reklam. Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde. Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Saat 7. Bu bir reklamdır.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD, İran'da altyapı, demiryolu ve köprülere saldırdı. Tahran'ın ise Yemen'deki Husilerden Kızıldeniz'deki petrol güzergahını kapatmaya hazır olmalarını istediği öne sürüldü. Beyaz Saray, çatışmaların yeniden başlamasına rağmen ABD Başkanı Trump'ın İran'la diplomasiye açık olduğunu duyurdu. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Teklif, İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. Dosyaya giren MASAK raporuna göre 2 yılda yurt dışından yaklaşık 210 milyon liralık yardım parası toplandı ve bu paranın bir kuruşu bile kayda geçirilmedi. Haluk Levent'in kardeşi dahil 4 kişinin daha tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 18'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan bağışlara ilişkin tüm mali süreçlerin inceleneceğini söyledi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Evinde hassas terazi bulunan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş dahil 4

kişi tutuklandı. Şanlıurfa'da bir kadın özel bir hastanede sezeryenle doğum yaptıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Doktor tutuklanırken bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ehliyetsiz sürücüyle ihbara giden polis aracı çarpıştı. Kazada ikisi polis, üç kişi yaralandı. Depozito iade sisteminde yeni dönem başlıyor. Bugünden itibaren TC kimlik numarası ve cep telefonu numarasıyla girişler geçici olarak kısıtlanacak. İşlemler yalnızca Doğa Mobil uygulamasındaki QR kod üzerinden yapılabilecek.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcıların.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
2: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
3: Hotline, istediğin enerji olsun.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
7: Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.

0: birazdan.
1: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yaşasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona.
3: At yarışı.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Reklam.

0: birazdan.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: Reklam.
3: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çift para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz.

0: iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Banvit Piliç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil hangi gümüş
2: suyu? Telefon deyince vatan.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam. Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD, İran'da altyapı, demiryolu ve köprülere saldırdı. Tahran'ın ise Yemen'deki Husilerden Kızıldeniz'deki petrol güzergahını kapatmaya hazır olmalarını istediği öne sürüldü. Beyaz Saray, çatışmaların yeniden başlamasına rağmen ABD Başkanı Trump'ın İran'la diplomasiye açık olduğunu duyurdu. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Teklif İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. Dosyaya giren MASAK raporuna göre 2 yılda yurt dışından yaklaşık 210 milyon liralık yardım parası toplandı ve bu paranın bir kuruşu bile kayda geçirilmedi. Haluk Levent'in kardeşi dahil 4 kişinin daha tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 18'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan bağışlara ilişkin tüm mali süreçlerin inceleneceğini söyledi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Evinde hassas terazi bulunan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş dahil 4 kişi tutuklandı. Şanlıurfa'da bir kadın özel bir hastanede sezeryenle doğum yaptıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Doktor tutuklanırken bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ehliyetsiz sürücüyle ihbara giden polis aracı çarpıştı. Kazada ikisi polis, 3 kişi yaralandı. Depozito iade sisteminde yeni dönem başlıyor. Bugünden itibaren TC kimlik numarası ve cep telefonu numarasıyla girişler geçici olarak kısıtlanacak. İşlemler yalnızca Doğa Mobil uygulamasındaki QR kod üzerinden yapılabilecek.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
5: Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta bugün Ümraniye Spor'la karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21'de oynanacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi 3. etabında

0: Dünyadaki ikinci maçını bugün Ukrayna ile yapacak. Maç saat 17.30'da başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 30 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 42 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 37, Antalya 39, Adana 35, Kayseri 30, Trabzon 26, Erzurum 27 ve Diyarbakır 40 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: Yeni saatte de
1: tüm zamanların
3: en iyileri için.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda.

0: çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Umran Oto Ekspertiz. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.

0: birazdan.
1: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel, İstikbal.

kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718.

0: imkanlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası...
1: Dünya katılım var.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Reklam. 90'lı yılların
4: en iyileri.
3: Alem Efendi.

0: birazdan.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: Reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfi.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hem

0: Saat 9. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında dosyaya giren Masak raporuna göre 2 yılda yurt dışından yaklaşık 210 milyon liralık yardım parası toplandı ve bu paranın bir kuruşu bile kayda geçirilmedi. Haluk Levent'in kardeşi dahil 4 kişinin daha tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 18'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan bağışlara ilişkin tüm mali süreçlerin inceleneceğini söyledi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor. Evinde hassas terazi bulunan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş dahil 4 kişi tutuklandı. ABD, İran'da altyapı, demiryolu ve köprülere saldırdı. Tahran'ın ise Yemen'deki Husilerden Kızıldeniz'deki petrol güzergahını kapatmaya hazır olmalarını istediği öne sürüldü. Beyaz Saray, çatışmaların yeniden başlamasına rağmen ABD Başkanı Trump'ın İran'la diplomasiye açık olduğunu duyurdu. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Teklif İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Şanlıurfa'da bir kadın özel bir hastanede sezaryenle doğum yaptıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Doktor tutuklanırken bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ehliyetsiz sürücüyle ihbara giden polis aracı çarpıştı. Kazada ikisi polis, 3 kişi yaralandı. Depozito iade sisteminde yeni dönem başlıyor. Bugünden itibaren TC kimlik numarası ve cep telefonu numarasıyla girişler geçici olarak kısıtlanacak. İşlemler yalnızca Doğa Mobil uygulamasındaki QR kod üzerinden yapılabilecek.
2: Hesap.com spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta bugün Ümraniye Spor'la karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21'de oynanacak. Amili erkek voleybol takımı Milletler Ligi 3. etabındaki 2. maçını bugün Ukrayna ile yapacak. Maç saat 17.30'da başlayacak.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu.
3: Vakıfbank sunar.
1: Serbest piyasada dolar 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 99 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 39.533, yarım altın 19.857, çeyrek altın 9.924, gram altın ise 6.078 liradan alıcı buluyor.
3: Vakıfbank sundu.
4: Doğru karar.

0: ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 30 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika. Ekspertizse
0: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 37, Antalya 39, Adana 35, Kayseri 30, Trabzon 26, Erzurum 27 ve Diyarbakır 40 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan. Birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Football Plast. Hayat iyi pencereyle rahat. Umran Oto Ekspertiz. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Reklam.
7: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
8: Paraflay'ın katkılarıyla.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'la Hollanda Utrecht'teyiz. Utrecht, Hollanda'nın en eski ve en canlı şehirlerinden biridir. Tarihi şehir merkezi, etkileyici kanalları ve orta çağdan kalma yapılarıyla ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunar. Şehrin simgesi olan Dom Tower, Hollanda'nın en yüksek kilise kulesi olarak dikkat çeker. Canlı öğrenci nüfusu, kültürel etkinlikleri ve hareketli meydanları sayesinde Utrecht, yıl boyunca dinamik bir yaşam sunar. Tarihi dokusu ile modern şehir yaşamını bir araya getiren Utrecht, Hollanda'nın en çekici şehirlerinden biridir.
8: Paraflay'ın katkılarıyla.
9: Güzellikler dünyası.
6: Her dönemin en iyisi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Garaj 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Hele bir

0: bilgisayar.com'da.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
3: Hangi halı değil hangi Gümüş Suyu?
4: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
8: Dünya Katılım var.
10: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü Solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız...

0: birazdan.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
0: herkese iyi gelecek. Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Saat 10. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
2: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta bugün Ümraniye Spor'la karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21'de oynanacak. Amili erkek voleybol takımı Milletler Ligi 3. etabındaki 2. maçını bugün Ukrayna ile yapacak. Maç saat 17.30'da başlayacak.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: BIST 100 endeksi %0,74 puan düşüşle 14.145 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 47 lira 16 kuruş, euro 54 lira 3 kuruştan işlem görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 28 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 38 dakika.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.613, yarım altın 19.902, çeyrek altın 9.945, gram altınsa 6.091 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

Karşında Bir Gör Beni isimli şarkımı, bir başka şarkımı kayıt alırken gelen ilhamla oluşturdum. Tamamlanması birkaç günümü aldı. Sözü, müziği ve genel tüm prodüksiyonu bana ait. Şarkının ismine karar vermek hiç zor olmadı aslında. Çünkü hem nakaratın en vurucu kısmı hem de genel konunun finale bağlandığı cümle aslında. Ortada bir sorun var fakat karşında bir gör beni, o zaman değişecektir. İşte acı sözlerin, fikirlerin gibi bir yer. O yüzden şarkının ismi Karşında Bir Gör Beni oldu. Karşında Bir Gör Beni şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Paketli unlu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-19 Temmuz tarihleri arasında paketli unlu mamullerde aynı ürünün ikincisi.

0: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
2: Getir, bir mutluluk getir. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
5: Reklam.

0: Azar. Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
4: Böyle

0: Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Bu hikaye senden uzun Osman. Oyun uzun yıllardır beraber olduğu hayat arkadaşından ayrılan bir kadının hikayesini anlatır. Yaşadığı ayrılık sonrasında Osman'a mektuplar yazmaya başlayan ana karakterimiz bir noktadan sonra cevap beklemeden yazmaya devam eder. Bu mektuplar artık Osman için değil, kendi yolculuğu için yazılmaya başlar. Osman'ın yerine giderek karakterimizin kendi yolculuğu, dönüşümü, kendi hikayesi almaya başlar. Bu şahane gösteri 20 Temmuz saat 21'de Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfitiyatro'da. Biletini almayı unutma.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Geldiniz.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik bahis soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Haluk Levent'in kardeşi dahil 4 kişinin daha tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 18'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan bağışlara ilişkin tüm mali süreçlerin inceleneceğini söyledi. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterde yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmada 19 şüpheli tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz'la ilgili paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alınan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında tutuklama talep edildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor. Evinde hassas terazi bulunan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş dahil 4 kişi tutuklandı. Tasarruf finansman şirketlerinin çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi. 1 Temmuz itibarıyla şubelerin çalışma saatleri 9-18 olarak belirlendi. Mesai gerektiğinde 20'ye kadar uzatılabilecek ancak bu saatten sonra şubelere müşteri kabul edilmeyecek. Depozito iade sisteminde yeni dönem başladı. Bugünden itibaren TC kimlik numarası ve cep telefonu numarasıyla girişler geçici olarak kısıtlanacak. İşlemler yalnızca Doğa Mobil uygulamasındaki QR kod üzerinden yapılabilecek. Benzin ve motorin fiyatlarına beklenen zam pompaya yansıdı. Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı 1 lira 10 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 3 lira 10 kuruş arttı.
0: Yeni saatte de...
2: Tüm

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: ısıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Suç bende sever gibi, gel benim onda rahat edeyim.
0: Birazdan.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi. Expertise Dynobile.
0: Reklam.
2: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.
3: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Dünya Kupası'nda pazar günü oynanacak İspanya-Arjantin final karşılaşmasının hakemi açıklandı. New Jersey Stadyumunda Türkiye saatiyle 22'de başlayacak müsabakayı Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta bugün Ümraniye Spor'la karşı karşıya gelecek. Maç saat 21'de oynanacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi 3. etabındaki ikinci maçını bugün saat 17.30'da Ukrayna ile yapacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.003 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 99 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 3 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 7 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 28 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 51 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.504, yarım altın 19.845, çeyrek altın 9.917, gram altın ise 6.074 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 37, Antalya 39, Adana 35, Kayseri 30, Trabzon 26, Erzurum 27 ve Diyarbakır 40 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Her dönemin en iyisi.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Sen yalnızca naz yapmayı bilirsin.
0: Birazdan.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Paketli unlu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-19 Temmuz tarihleri arasında paketli unlu mamullerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları

0: sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
3: Parafly'in katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Hollanda Amsterdam'dayız. Amsterdam Hollanda'nın başkenti ve ülkenin en ünlü şehirlerinden biridir. Tarihi kanalları, etkileyici mimarisi ve canlı kültürel yaşamıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Anne Frank House, tarihi önemiyle her yıl milyonlarca ziyaretçi çeker. Bisiklet dostu sokakları, sanat galerileri ve renkli kanal evleri Amsterdam'a eşsiz bir atmosfer kazandırır. Şehir, tarih, sanat ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu büyüleyici bir destinasyondur.
3: Paraflayın katkılarıyla.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Alem Efendi.
0: Birazdan.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Reklam.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Alice Harikalar Diyarında çocuk oyunu Şişli Tiyatrosu'nda. Hayal gücü çok kuvvetli olan Alice, bir gün evinin bahçesinde kitap okurken önünden geçen ve konuşan bir tavşanın peşine takılır. Bir ağacın kovuğundan içeri atlayan tavşanın peşinden o da atlar ve kendini Harikalar Diyarında bulur. Bakalım Alice ne gibi maceralar yaşayacaktır? Siz de bu heyecana ortak olmak için 25 Temmuz saat 14, 16 ve 18 için biletlerinizi almayı unutmayın.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. CHP'nin 38. kurultayına şaibe karıştığı gerekçesiyle verilen mutlak buttan kararı Yargıtay'a ulaştı. Profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik bahis soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Haluk Levent'in kardeşi dahil 4 kişinin daha tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 18'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan bağışlara ilişkin tüm mali süreçlerin inceleneceğini söyledi. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterde yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmada 19 şüpheli tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz'la ilgili paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alınan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında tutuklama talep edildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor. Evinde hassas terazi bulunan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş dahil 4 kişi tutuklandı. Tasarruf finansman şirketlerinin çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi. 1 Temmuz itibarıyla şubelerin çalışma saatleri 9-18 olarak belirlendi. Mesai gerektiğinde 20'ye kadar uzatılabilecek ancak bu saatten sonra şubelere müşteri kabul edilmeyecek. Özel okulların kendi bünyelerindeki araçlarla dolaylı ya da dolaysız ücret karşılığında öğrenci taşıması dönemi resmen kapandı. Danıştay servis taşımacılığının ticari tescilli S plakalı araçlarla yapılabileceğine hükmetti. Kurala uymayan eğitim kurumlarının belgeleri iptal edilecek. Yargıtay, düğünde takılan altınlar kimin tartışmasına son noktayı koydu. Yeni içtihada göre takılar kime takıldıysa ona ait olacak. Bilezik, kolye gibi kadına özgü ziynetler geline, erkeğe takılan para, çeyrek altın ve saat gibi takılarsa damada ait olacak.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Milletin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Reklam. Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalıklarla

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Yatmadan önce kocam yatağın içinde komik hayvan sesleri çıkarır. Ben de odadan duyup gelirim. Çok işe yarıyor yazmış.
1: Kendi kendine mi?
0: Stresi bozuluyor diyor.
1: Abi çok güzel bir şey ya. İyi, çok güzel bir kocanız.
0: Nasıl yorganın altında? Bir yapar mısınız hocam mesela?
1: Sen yatıyorsun kendi kendine.
0: Ben odada mesela eşinim ben senin.
1: Tamam eşin.
0: Kemal! Böyle bir şey mi?
1: Böyle.
0: Ya bu çok saçma.
1: Böyle eşek yapıyor, at yapıyor, inek yapıyor, horoz yapıyor. Artık ne yapabilir?
0: Necda gelmiyor musun?
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
1: Sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Dünya Kupası'nda pazar günü oynanacak İspanya-Arjantin final karşılaşmasının hakemi açıklandı. New Jersey Stadyumunda Türkiye saatiyle 22'de başlayacak müsabakayı Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta bugün Ümraniye Spor'la karşı karşıya gelecek. Maç saat 21'de oynanacak. Amilli erkek voleybol takımı Milletler Ligi 3. etabındaki ikinci maçını bugün saat 17.30'da Ukrayna ile yapacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.003 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 99 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 3 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 7 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 28 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 51 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.504, yarım altın 19.845, çeyrek altın 9.917, gram altınsa 6.074 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot garaj şoför ekspertiz.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
2: bir adım önde. Pilot garaj şoför ekspertiz.
0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarına.

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Reklam. Garanti
7: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırım

0: birazdan.
1: Reklam.
0: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobil

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: İnternette yıllarca birlikte eğlendik. Şimdi sıra gerçek hayatta. Halk Ekmek Fest'te bir günlüğüne telefon ekranlarından çıkıyor, aynı alanda buluşuyoruz. Müzikle, oyunlarla, sürprizlerle, iyi yemeklerle, kötü danslarla ve bu anı kaçırmamam lazımdı dedirtecek anlarla. Bu sadece konser izlemeye, bir şeyler yemeye ya da birkaç fotoğraf çekmeye geldiğiniz bir festival değil. Daha fazla iyi ki gelmişim anı. Bir günlüğüne değil, uzun süre konuşulacak bir gün için hazırlan. 25 Temmuz saat 17'de Küçük Çiftlik Park'ta.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Nerede olursan ol, Alem FM hep yanında.
1: Sanmasınlar asla seni benden ayrı.
0: Sıradan şarkıları değil, sadece yıldız isimleri çalıyoruz.
1: Yıldızları çalanlar var.
0: Cümle alem burada.

0: birazdan.
1: Değmesin ellerimiz, buluşmasın bu gözler.
0: Birazdan.
2: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anın

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Hotline. İstediğin enerji olsun. Umran Oto
2: Ekspertiz. Reklam.
3: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.

0: birazdan. Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Reklam.
1: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
0: Reklam.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Dünya Kupası'nda pazar günü oynanacak İspanya-Arjantin final karşılaşmasının hakemi açıklandı. New Jersey Stadyumunda Türkiye saatiyle 22'de başlayacak müsabakayı Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta bugün Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Maç saat 21'de oynanacak. Amirli erkek voleybol takımı Milletler Ligi 3. etabındaki ikinci maçını bugün saat 17.30'da Ukrayna ile yapacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.999 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 93 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 21 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 33 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.494, yarım altın 19.841, çeyrek altın 9.914, gram altınsa 6.072 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 37, Antalya 39, Adana 35, Kayseri 30, Trabzon 26, Erzurum 27 ve Diyarbakır 40 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
4: Azlak bile olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle. O da bu yollarda seninle. Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de. Alem FM'de.

Hanımlar beyler herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Serdar Trafik'te başlar. Tarih 17 Temmuz. Yıl 2026. Günlerden Cuma. Sesimin ulaştığı her yerde herkese selam olsun.

Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Öyle yazmış birisi. Sıcak. Sıcak, daha da sıcak. Daha hala şeyler çıkmadı ama hayret ya. Vallahi Ağustos'u mu bekliyor onlar? Sıcak. Geçen hafta daha sıcaktı. Sıcak, dün daha sıcaktı. Sıcak.

Bu da sıcak mı lan? Bir de memlekete gitsen falan dedi. Bunlar neredeler yahu? 536-901-8902 536-901-8902. Eğer herkes hazırsa, bu sıcakta klişe örneğiyle verdim. Klişe köşesiyle başlıyoruz. Bana herkes bir klişe yazıyor. Aşk klişesi, ilan klişesi, aile klişesi, anne baba lafları, okul, iş, o, bu, kadın, erkek, genç, yaşlı, artık aklına ne geliyorsa. Şöyle yapalım. Dur bakayım. Yok, yapmayalım, tamam. Dur, ara verecek. Yapmayalım, yapmayalım. Yok yok, gerek yok. Tamam. 0536-901-8902. 0536-901-8902. En güzel klişelere yazın da gülelim birazcık. Milli takım tişörtü isteyenler var. Gece Serdar yayında da sevgili dinleyenlerim o. Şu an bir şey yapamıyorum. Normalde yapıyorum biliyorsun. Şu an bir şey yapamıyorum. 536-901-8902. 536-901-8902. Sabah deniz çarşaf gibiydi. Aha bu. İşte bu. Yani. Gelirsin, adam boyu dalga var. Oğlum bu denize girildi. Sabah çarşaf gibiydi vallahi filan. 536-901-8902. 536-901-8902 değerli dinleyenler, 536-901-8902 hazır mıyız? Tamam, şöyle yapalım, bir şarkı dinleyelim, o arada mesajlar bir kendini toparlasın, olur mu değerli dinleyenler? İçime iç

Evet, dur bakalım. Klişelerden devam diyor. Sabah deniz çarşaf gibi diye çok güldüm ya demiş adam. Abi yakalar, dinleyici yakalar ya. Bu ay çok önemli. Satıştan sorumlu biri olarak yazıyorum. Önemli olmayan ay yoktur. Evet, evet. Bu ay çok önemli. Bir de şey var mesela. Bu ay kafanı iş yapıyoruz falan. Normalde cumaları ödeme günüdür biliyorsun. Cumaları. Hani iş yapıyoruz mesela. Ödeme diyorsun mesela. Abi cuma falan diyor. Cuma günü arıyorsun. Abi daha gelmedi. Arıyorsun ki abi dörde kadar gelir. Gelmedi, geldi. Bazısı mesela 16.59'da gönderiyor. Bazısı şey diyor. Abi pazartesine kaldı be falan. Pazartesine kaldı. Bak bu da klişe biliyor musun? Herhangi bir şey için mesela. Pazartesine kaldı. Haftaya kaldı, pazartesine kaldı. Buralar hep dedemlerindi. Evet, doğru.

İyi yayınlar abi. Bugün oğlumun doğum günü. Ahmet Mete. Doğum günü kutlar mısın? 2 yaşında. Seni her akşam dinliyor benimle beraber. Merhaba Ahmet Mete. Ne haber? Onu yazan Süleyman Cücük. Neyi oğlum? Çok çok çok sıcak. Süleyman CCK.

Abi senin videoda Kurtlar Vadisi'nin müziğini kullanmışlar. Hangi benim videoda ya? Hangisi? He, radyomuzun şimdi eklemiş olduğu Reels'lama. Evet. Bizim yeni sosyal medyacımız İknur. Sağ olsun, her gün bir fikirle geliyor, sağ olsun. Selam ederim. Kimin ben videosu çektik de. Alemfm.com. Alemfm.com sevgili dinleyenler. Oradan bakabilirsiniz. Şu çorapların teki nerede? Ben sana söylemiştim. Bunu diyen de hiç çekilmez, biliyor musun ya? Ben sana söylemiştim. Vallahi.

0: Öğretmenler der. Evet. Zeki ama çalışmıyor. Bunların 1.5 dizeli tutmuyor abi. Evet, arabada var o.
1: Abi benzinisi tutmuyor ya bunların.
0: İçlik giy terlersin. Bizim zamanımızda böyle miydi? Şimdi saygı kalmamış. Bir puanla kaçırmak herhangi bir sınavı. Bir puanla takdiri falan kaçıranlar vardı biliyorsun değil mi? Şimdi bir puanla takdiri kaçırmak sıkıntı da teşekkürü kaçırmak bence o kadar problem değil. Bir puanla takdiri kaçırmak mı, bir puanla teşekkürü kaçırmak mı? Ben tabii konudan çok uzak olduğum için ben de müzik dersi zayıf geliyordu falan. Hiç yani. Hiç yani. 80'den aşağı not yok, bir tek müzik dersi zayıf yıllarca. Bir tane hocam da gel bakayım evladım senin bir tek müziğin zayıf. Hani ne bileyim matematik 80, edebiyat 100, coğrafya 90 falan, müzik nasıl zayıf oluyor demediler mesela bana. Bir tanesi demedi. Bir karnemin üzerinde şey yazıyor ya. Müzik dersine daha iyi çalışsın. Öğretmenler kurulu kararıyla geçtim müzikten. Yanlış anı, şaka yapmıyorum ha. Gerçekten öğretmenler kurulu kararıyla geçtim. Bir kişi de demedi ki evladım gel buraya, burada bir haksızlık var, hayırdır inşallah. Falan. Demedi yani. Öğretmenler kurulu kararı. Lan müzikten öğretmenler kurulu kararıyla geçilir mi ya? Sonra bana diyorlar ki nereden buluyorsunuz bu şaka malzemelerini? Başıma geliyor abi, ne yapayım? Ne yapayım ya, başıma geliyor. Yeni bir araba alırsın ya, o fiyata alınır mı? Üzerine 50 daha koysaydın daha üst modelini alırdın demiş. O bende laptopta var. Laptop işte 2 senedir alamadım laptop. 2 senedir. Şimdi bu kendi çekmiş olduğum videoların işte editini, kurgusunu, montajını falan hep ben yapıyorum. Bu yıllardır böyle. Keyif alıyorum o işten. Evdeki bilgisayarım bunları kaldırabiliyor. Güçlü bir bilgisayar şükür. Hani o iş için zaten. Dedim ki sağa sola gidiyorum kendime bir tane laptop alayım da eve kilitlenmeyeyim. Hani bu kafede oturan çocuklar var ya, onlara özendim bir ara. Dedim ki eve dedim kilitlenmeyeyim işte yani dedim. Dışarıda dedim yaparım yanıma alıp. Laptop bakıyorum. Abi 60 bin liradan başladım. Lan 60 buna verene kadar 65 verip şunu alayım. 65 buna verene kadar bu 75'miş lan, bu daha buna alayım. 80, 90. 2 senedir böyle diye diye alamadım. Yok. 60 bin liraya baktım, laptop 150 bin lira oldu zaten. Yani zaten öyle oldu.

0: Orada pahalıdır. Gel, az ileride market vardır. Ben oradan çok kullanıyorum bir şey istediği zaman. Çok zengin ama harcamayı bilmiyor. Bitcoin'i 100 dolarken almadık. Alsam şimdi sizi tanımazdım. Bitcoin'le alakalı herkesin bir hikayesi var zaten yani. Vallahi. Hüsü ara demiş, Hüscoin. Tamam Hüseyin, ver arayı, gelelim aradan sonra.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.
2: Parafly'in katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
1: Parafla Hollanda Rotterdam'dayız. Rotterdam Hollanda'nın en büyük ikinci şehri ve Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Şehir dünyanın en büyük ve en yoğun limanlarından biri olan Port of Rotterdam ile tanınır. Modern mimarisi, yenilikçi şehir planlaması ve etkileyici gökdelenleriyle diğer Hollanda şehirlerinden farklı bir görünüm sunar. Özellikle Cube Houses gibi sıra dışı yapılar ziyaretçilerin ilgisini çeker. Rotterdam, dinamik atmosferi, kültürel etkinlikleri ve çağdaş yaşam tarzıyla Hollanda'nın en dikkat çekici şehirlerinden biridir.
2: Parafly'in katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Shake the moon.

Bakalım. Klişeler ne şekilde devam edecek? Hoca 10 dakika daha gelmezse ders düşüyor klişesi demiş efendim. Okulda kene böyle geyikler vardı. Hoca gelmezse derse girmek zorunda değilsiniz efendim. Şimdi de Instagram'da var. Çok gülüyorum ya, çok. Bazı avukatlar var valla, selam edeyim. En yakın arkadaşlarım avukat. Onun için rahat konuşabiliyorum. Hani bana yapıştırmasınlar. Abi TikTok'ta, Instagram'da falan gördüğünüz şeylere inanmayın. O çok abartı yani. Video çekilmiş ya. Aracınızın bagajından kan damlıyor olabilir. Polis bunu soramaz. Arabanızın arka koltuğundaki ceset size ait değilse polisten bir ispat iste... Ya ne anlatıyorsun ya? Kırmızı ışıkta geçtiniz. Polis ceza kesecek. Bunu size kesemez. Hemen itiraz edin. Arabanda beyzbol sopası yakalandı. Polis bir şey diyemez. Spora meraklıyım deyin. Halıya sarılmış bir ceset arabanızın bagajında mı bulundu? Halıyı aldığım yerde yanında verdiler dersiniz. Polis bunu soramaz mı? Ne anlatıyorsunuz oğlum ya? Nerede kaldı eski bayramlar? Telefon çekmiyor. Su içsem yarıyor.

Nerede çıkarttıysan oradadır. Bir eşya alırız. Bunu 1000 liraya mı aldın? Ah be, aynısı bizde var. Biz bunu 650'ye aldık. Bir de şey var. Alma alma, bekle ev alacağım abi. Benim şakaları bana yapılıyor ya. Şş, bekle alma. Şş, bekle. Biz buranın yerlisiyiz kardeşim. Biz buraya taşındığımızda aha şu evin olduğu yerde inekler otluyordu. Nem çok nem. O sene bu sene. Daha dün arkadaşım söyledi. Evlenecekmiş o sene bu sene abi dedi. Bu ay rahatlıyoruz.

Yunanistan'da pehlivanlar kendilerini yağlamışlar. Müsabakalarda pehlivanlar tıpkı Kırkpınar'daki gibi davul zurna eşliğinde zeytin yağına bulanarak er meydanına çıkmış. Yunanistan'da. Adı ne demişler mesela? Pehlivani mi? Ne demişler? Caciki, pehlivani. Hani bir şey araklıyorum bari adını değiştir bari, değil mi? Allah korusun mesela araba çalıyor, boyarlar mesela arabayı. Arabayı boyar. Motor çalınır, motoru boyarlar. Hani motor kırmızıdır, çalar adam siyah boyar falan. Bunlarda öyle bir şey yok. Caciki, pehlivan, pehlivani. Lan şey yapmasınlar bana. Serdar Trafiki. Serdar yayında da olmuyor. Beni çalamıyorlar neyse. Yaptım ya onu. İçim rahat etti. Bayramdan sonra hallederiz.

Bu sene kesin şampiyonuz. Abi spora girdiğimiz zaman linç yiyorum ben onun için. Hiç. Şampiyon olan takımı tebrik ettiğin zaman da linç yiyorsun biliyor musun? O adam şampiyon olmuş ya, tebrik ettik, bir şey demedik ki yani. Sanki çıktım ben top oynadım. Yani. Icardi işine ne diyorsunuz, Icardi işine? Haftaya bıraktım mevzuyu, Icardi işine. Ben olsam para edeni satar Icardi'yi tutardım diyeceğim, yine başlayacağız ama. Yine boş ver. Böyle konularda ben şanssız oluyorum. Mesela sosyal medyaya çok bakmıyorum ben, kim ne konuşuyor falan filan diye. Sosyal medyada benim fikrimin tam tersi mesela savunuluyor. Ben de yayında hiç haberim olmadan o fikrin tam tersini söylüyorum. Şey diyor, kimin adamısın sen? Kim için çalışıyorsun? Terbiyesiz adam filan. Boss yazı çalışmıyor. Girince alışıyorsun. Kırık olsa duramazsın. Ben böyle olacağını biliyordum. On dakika yordayım, bilemedin 12 dakika. Her yerden çeker. Niye zahmet ettiniz? Bir bardak çay yeterdi misafirlikte. Ya. 536-901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenlerim. Klişe köşesi. Klişeler. 536-901-8902. Klişeler. Çin'de robotlar ringe çıkmış. Dövüş şampiyonasında robotlar kozlarını paylaşmış. İyi işmiş. Burada olsa katılırım. Aha, dönen tekme atarken düştü robot.

536-901-8902 değerli dinleyenler. 536-901-8902 klişe köşesi, buyurun yapıştırın bakalım. En klişeleri arıyorum değerli dinleyenler. En klişeleri arıyorum değerli dinleyenler. Haydi bakalım.

0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
1: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: aciz.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Rock müziğin enerjisiyle Anadolu'nun sıcak ezgilerini bir araya getiren Haluk Levent, geçmişten günümüze uzanan zengin repertuarıyla seyircisini eşsiz bir müzik yolculuğuna davet ediyor. Şarkıların, anıların ve binlerce sesin aynı ritimde buluşacağı bu özel gece, müzikseverlerin hafızasında uzun süre yer edecek. 17 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Arena'da, 31 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Vadi İstanbul'da.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Ya ablacığım, bana bu aralar Instagram'da böyle dağda bayırda gezerken taş bulup içini kırıp altın bulan adamlar çıkıyor. Sana da çıkıyor mu onlar?
1: Hiç görmedim.
0: Bak, bir ara maymun çıkıyordu bana devamlı. Araba kullanan maymun, işte evlenen maymun, okula giden maymun. Sonra bir ara üf, bende bir keşfet vardı, yemin ederim parayla kiralayabilirdim bak, üf yani. Şimdi de yeni yeni mesela, bir de böyle farklı bir dil yani, ne olduğu da belli değil. Böyle garip falan böyle konuşuyorlar. Adam böyle yolda yürüyor, böyle yuvarlak bir taş buluyor. Çat vuruyor böyle. O ma be filan diye böyle altın buluyorlar.
2: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te hafta içi her gün 16'da Alem Efendi.

0: bir kez sevdim.
1: 5 dakikaya oradayım. 5 dakikaya. Önümüzdeki ay rahatız. Girince alışıyorsun.

Telefonu değiştirdim, numaralar silinmiş. Bir de şey var mesela. Telefon sessiz de kalmış ya. O bizim meslekte var ama yani. Hani de şimdi devamlı yayında olduğumuz için benim telefon devamlı sessiz de mesela. Harbiden öyle yani. Dedikodu değil, bilgi alışverişi yapıyoruz.

0: Dur bakayım şuradan. Baba klişesi. Neredeydin lan bu saate kadar? Nerede? Sana bu kadar olur. Normalde bu fiyatı vermiyoruz. Elimizde olduğu için veriyoruz. Haftaya zam gelir. Bu fiyatı alamazsın. Fiyatla alakalı. Genelde hep böyle bir korkutma şeyi var değil mi? Mesela bir şey alacağım. Mesela alayım almayayım, alayım almayayım, kararsızsın. Abi yarın bu fiyat değil ha. Yarın bu fiyat değil bak, ona göre yani. Tam seni arayacaktım, sen beni aradın. Kitabı daha iyiydi. Filmini çekememişler. Değil mi? Kadınları anlamıyorum. ...0536-901-8902... radyomuzun WhatsApp numarası. 536-901-8902 sevgili dinleyenler, radyomuzun WhatsApp numarası. Konumuzda klişeler. Aşk klişesi olur, anne olur, baba olur, iş yeri klişesi olur, okul olur. İlan klişesi olur, o olur, bu olur, ne olursa artık. Çok yakışıklısın ama sakalsızsın. Bunu sana diyorlar galiba cücük. He? Yürüyeninde sorun yok. Ama geri kalan her yer sorunlu. Peşimden koşan çok. Bravo. Telefon çocuğun elindeydi, o yapmış. İlk defa böyle hissediyorum. İlk defa böyle hissediyorum. Evet, bir saat başı arası sevgili dinleyenler, sonra geleceğiz. Burası Alem FM, bendeniz Serdar Gökalp. 0536-901-8902 de radyomuzun WhatsApp numarası. Klişeleri yazıyorsunuz bana, haydi bakalım.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Sizi Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: saat 17. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Şu ana kadar aralarında ünlü sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında bu sabah yapılan operasyonda sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ve 8 kişi gözaltına alındı. Uğur'un yönettiği Babala TV'ye yurt dışından gelen para transferleri mercek altında. Soruşturmanın ilk günü adı gözaltı listesinde bulunan derneğin kurucularından ve Haluk Levent'in yardımcısı olduğu belirtilen Alper Çelik de bugün noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alındı. CHP'nin 38. olağan kurultayı hakkında verilen mutlak buttan kararına yönelik yapılan itiraz Yargıtay'a ulaştı. Yargıtay'ın dosya üzerinde inceleme yapması bekleniyor. Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı. Mahruki sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz'da ilgili paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı. Profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik bahis soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterde yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmada 19 şüpheli tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkari'deki Ciro Dağı'na zirve tırmanışı yapmak isteyen 60 yaşındaki dağcı Yüksel Işık kayboldu. Pazartesi gününden bu yana haber alınamayan Işık'ı arama çalışmaları sürüyor. İstanbul Kağıthane'de bir genç saç tıraşını beğenmeyince berberi bıçakladı. Yaralanan berber hastanelik olurken saldırgan gözaltında. Özel okulların kendi bünyelerindeki araçlarla dolaylı ya da dolaysız ücret karşılığında öğrenci taşıması dönemi resmen kapandı. Danıştay servis taşımacılığının ticari tescilli S plakalı araçlarla yapılabileceğine hükmetti. Kurala uymayan eğitim kurumlarının belgeleri iptal edilecek. Yargıtay düğünde takılan altınlar kimin tartışmasına son noktayı koydu. Yeni içtihada göre takılar kime takıldıysa onda kalacak. Bilezik, kolye gibi kadına özgü ziynetler geline, erkeğe takılan para, çeyrek altın ve saat gibi takılarsa damada ait olacak. Ve dünyadaki gelişmelere bakalım. Fransa'yı etkisi altına alan şiddetli fırtınada 2 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda ev ve araç zarar gördü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 53 bin hanede elektriksiz kaldı. İspanya'da 12 bin hektarlık alanı küle çeviren orman yangını nedeniyle 6 köy tahliye edildi. Binlerce kişi yangından etkilendi. Yetkililer yangını çıkardığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı. Bilim insanları dünyadan yaklaşık 50 ışık yılı uzaklıktaki bir kayalık gezegenin büyük ölçüde helyumdan oluşan bir atmosfere sahip olduğunu tespit etti. Böylece yaşanabilir bölgede yer alan dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer izine ulaşıldı.
2: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Şimdi radyoyu kapatıyorsunuz, hoparlörü açıyorsunuz. Beyefendi hepimizin önünde ediyor teklifi. Hepimizin önünde cevap veriyorsunuz siz de. Evet mi, hayır mı? Tamam mı? Tamam mı? Dur bir dakika. Oo, bu ne böyle? Ne oğlum, dondurma ister gibi.
1: Abi çok heyecanlıyım, bildiğin gibi değil.
0: Tamam, heyecan gitsin de bu böyle direkt ona. Merhaba, kakaolu kahveli bir de limonlu atın içine. Yani Allah Allah. Şimdi yüzük elinde. Evet, bravo. Evet. Şimdi yüzük elinde. Buyursunlar. Teklifi beğenmezsen bir daha ettiririm. Onu söyleyeyim sana.
1: O sevgilim benimle bir ömür boyu mutlu olmak istermiş.
2: Evet.
0: Hanımefendi, hemen verdiniz ama evlilik teklifinin cevabını.
2: Ama yazık.
0: Ama neye yazık yani? Şimdi bu böyle, sevgilim benimle bir ömür boyu mutlu olmak ister misin?
3: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te. Hafta içi her gün 16'da Alem Efendi.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Bakalım klişeler neymiş? Piyasa durgun. Yaprak kıpırdamıyor. Ama yeni arabalar falan alınıyor tabii değil mi? Yani? Bu malın garantisi benim. Başım ağrıyor. Sorun sende değil bende. Kel değilim, aldım açık. Geleceği parlak. Sevmesem yanına gelmem. Erkek klasiği.

0: Hani bunu söyleyen misin, duyan mısın? Bu klişede de böyle bir şey var. Acaba devamlı söyleyen mi yoksa devamlı duyan taraf mı? Sevmesem yanına gelmem. Erkek klasiği. Erkek klişesi, pardon. Klasiği yazmış bu arada, özür dilerim. Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba hanımefendi.
1: Aa, merhaba.
0: Aa, demek duyan tarafsınız, söyleyen taraf değil bunu.
1: Sesinizden tanıdım, bu kim diyordum da işten yeni geldim, birden şaşırdım.
0: Anladım. Sevmesem yanına gelmem, biliyorsun.
1: Evet. Bunu, ben de inandım.
0: Bunu genelde duyuyorsunuz herhalde, doğru mu?
1: Hepimiz duyuyoruz ya. Ben bütün kız arkadaşlarım adına net konuşuyorum.
0: Nerede bu kızlar ya? Bizi de sok şu ortamlara ya. Bizi de sok şu ortamlara. Nerede bu kızlar ya?
1: Vallahi sokayım abi. Gel, Ankara'dayız.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Günde mesela kaç kere duyuyorsun bunu, sevmesem yanına gelmezdim lafını?
1: Şöyle, ben bunu duyunca zaten işkilleniyorum. Sonrasında görüyorum. 10 gün sonra iptal, bitiyor zaten bütün muhabbet.
0: Anladım. En büyük deneme 10 gün sürüyor diyorsun yani.
1: Belli oluyor ya biraz. Belli ediyor kendini. Tabii hepsi aynı değildir illaki ama çok bunun yalan olduğunu gördük, şahit olduk.
0: Erkek milletine karşı bu ne düşmanlık ablam ya?
1: Yok, erkek millet olarak değil ya. Ama onlardan çok duyduğumuz için olabilir mi?
0: Yüksek ihtimal evli değiliz. Zaten değiliz herhalde, değil mi?
1: Çok şükür iyi ki değilim.
0: Daha deneyip randıman alamamış, görüyor musun, ondan yani. Ne iş yapıyorsunuz hanımefendi?
1: Sağlıkçıyım ben.
0: Sağlıkçısınız siz.
1: Evet.
0: Peki, eve geldiniz herhalde.
1: Evet, eve geldim çok şükür. Ankara sıcağından sonra.
0: Tabii bu saatte evde olan birinin sağlığı düzgün olur zaten yani.
1: Ya hiç öyle demeyin.
0: Öyle. Olsaydın trafikte dışarıda görürdüm seni.
1: Hani? Şöyle söyleyeyim. 15 Temmuz'dan dolayı yüksek ihtimal, geçen hafta NATO haftasından dolayı insanlar 2 hafta iznini birleştirdi. 2 haftada trafik iyi, NATO günleri haricinde.
0: Anlıyorum efendim. Siz gününüzün kaç saati trafikte geçiyor acaba?
1: Efendim?
0: Gününüzün diyorum kaç saati trafikte geçiyor?
1: Ya şöyle, trafik olduğu zaman 1,5 saat buluyor artık Ankara'da.
0: Ya 1,5 saat trafik mi ablacığım? Biz bazen otoparktan çıkamıyoruz 1,5 saate, gözünü seveyim.
1: Ama şöyle bir durum var. Benim geldiğim mesafe 11 kilometre.
0: 11 kilometre 1,5 saat.
1: Evet.
0: Öp başına koy, öp başına koy. Ben sana söylüyorum yani, öp başına koy.
1: Bekleriz, siz de gelin.
0: İstanbul'a geldiniz mi hiç?
1: Daha önce tedavi için, hastane için gelmiştim. O yüzden çok gezmedim, geldim ama gördüm. Yani şöyle bir durum var, sadece tek şansınız, emin olun Ankara'nın trafiğinden daha iyi. Oradakiler daha saygılı birbirlerine. Ankara'da burnunu çıkarıyorsa yol benim diyor.
0: Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. İsminiz nedir bu arada hanımefendiciğim?
1: Ebru.
0: Kim duymadım?
1: Ebru.
0: Ebru Hanımcığım, bakın şimdi Ankara'da Ankara şoförü var, doğru mudur?
1: Evet.
0: Tamam, İstanbul'da öyle yok. İstanbul'da Ankara şoförü var, İstanbul şoförü var, Kütahya şoförü var.
1: Ama belli ediyorlar değil mi Ankara olduklarını?
0: Yani ben artık şey, mesela arabanın plakası gözükmüyor. Bazı plakalardan bu kesin şuralı diyorum. Bakıyorum orası çıkıyor harbiden yani.
1: Ya bilmiyorum, Ankara'nın trafiğinde insanların davranışı öyle malum ya.
0: Anlıyorum. Peki. İyi yolculuk. Gerçi eve gelmişsiniz. İyi hafta sonları efendim. İyi hafta sonları.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Görüşürüz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Teşekkürler. Var olun. Sağ olun. Arabanın çekiş gücüne göre vergi belirlenecekmiş efendim. Şu anda haber. Hemen yayın bitsin, iki yayın arası arabayı satılığa koyacağım ben. Hemen yani. Abi 3 milyon verdiler, vermedim ha demiş efendim. 3 milyon verdiler, vermedim.

0: Genelde mesela öyle yani, bir malı alacağın zaman illa bir şey deme ya, söylemen lazım ya. Bak şu kadara vermedim, bu kadara vermedim, ya da sana bu kadara veriyorum, sana şu kadara veriyorum filan. Nihayet izni koparttım. Haftaya tatile gideceğim. Şu sizin otelde indirim var mı demiş efendim. Var. Hem de bugün son günü. Bex Otel'den bahsediyorsun değil mi? Bizim otel deyince. Evet, ben de artık bizim otel diyorum. Evet. Alem 5 diyorsun. %5 indirim alıyorsun. Hatta bir dakika ya. Şöyle bir şey yapalım. Bir saniye. Dur bakayım. Bir dakika. Canlı yayında bir deneyelim. Nerede ama numarayı bulmam lazım. Evet, şuradan galiba. Değil mi? Tamam. Dur bir arayalım bakalım. Bir saniye.
1: Bex Premium Resort and Spa Hotel'e hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Welcome to Bex Premium Resort and Spa Hotel. For English, please press 9.
0: Yok, böyle devam edelim.
1: Rezervasyon için 1'i, muhasebe için 2'yi, satın alma için 3'ü.
0: Muhasebe arayıp para isteyeyim
1: mi? İnsan kaynakları için...
0: Evet. Dur, rezervasyon için. Şöyle bir.
2: Bex Otel Çağrı Merkezi'nden Nehir ben. Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Merhabalar, selamlar. Nasılsınız?
2: Teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Nehir'di galiba değil mi adınız?
2: Doğrudur.
0: Ben radyoda Alem FM'de duydum Serdar Gökalp'ten. Bir kod verdi de tam hatırlayamadım kodu. Bir saniye, hatırlayacağım şimdi. Nereye? Alem 5.
2: Doğrudur. Alem FM dinleyicilerine özel %5 indirimimiz bulunuyor efendim.
0: Tamam, %5 indirim. Doğrudu. Peki. Benim birkaç sorum var otelle alakalı.
2: Tabii ki.
0: Denize sıfır mı acaba?
2: Doğrudur. Otelimiz denize sıfır konumda. Ultra her şey dahil konseptindeyiz.
0: En sevdiğimiz ultra her şey dahil konseptinde denize sıfır. Tamam. Havuz var herhalde. Doğru mudur?
2: Doğrudur. 2 adet açık havuzumuz, 1 adet kapalı havuzumuz bulunuyor. Denizimiz kum ve çakıl karışık denizdir. 8-10 metrelik kumdan giriş alanımız var. İskelemiz bulunuyor. Ayrıca platformdan merdivenle giriş de sağlayabiliyorsunuz.
0: Bizim aradığımız tatil aslında şöyle hanımefendi. Nehir'di galiba değil mi adınız?
2: Evet, doğrudur. Nehir ben.
0: Bir girelim otele, bir hafta boyunca otelden çıkmayalım. Yani eğlencesi de otelde olsun, yemeği de otelde olsun, denizi de otelde olsun. Biz böyle bir yer arıyoruz. Karşılar mı acaba bizim beklentilerimizi?
2: Tabii ki, tabii ki. Ben dilerseniz otelimizin etkinliklerinden bahsedeyim. Sabah jimnastiği, dart oyunları, su aerobiği, su topu, voleybol sahamız mevcut.
0: Sabah kaçta efendim? Çok affedersiniz. Jimnastik sabah kaçta acaba?
2: Sabah sporumuz sabah 10.30'da. Dart oyunlarımız 11.30'da, su aerobiği 12'de, su topu 3'te, tekrardan dart oyunları oynanıyor 3.30'da. Voleybolumuz 4'te, step veya zumba fitness'ımız 4 çeyrekte, mini diskomuz 8.45'te yer alıyor. Ayrıca otelimizde DJ performansları da gerçekleşiyor. Salı günü, perşembe günleri ve pazar günleri night club'ımız mevcut kapalı alanda. Ayrıca havuz başında DJ performansı dinlemek isterseniz de çarşamba günleri, cuma günleri ve cumartesi günleri havuz başında da eğlenebilirsiniz.
0: Güzel. Öyle yat saati, kalk saati yok değil mi? İstediğimiz saat herhalde.
2: Şu şekilde DJ performanslarımız saat 11 ile 2 arasında gerçekleşiyor.
0: Anladım. Peki. Tamam. %5 indirim aldık mı biz şimdi Alem 5 deyince?
2: Tabii ki. Tabii ki efendim. %5 indiriminiz gerçekleşiyor.
0: Tamam, çok teşekkür ederim. Ben şimdi bir arkadaşlar arasında da bir değerlendireceğim. Tekrar arayacağım inşallah. Olur mu? Bu arada biz...
2: Tabii ki geri dönüş sağlarsanız.
0: Bu arada 3 kişiyiz efendim biz.
2: Dilerseniz eğer fiyat bilgisi de verebilirim.
0: Ne mesela 3 kişi bize ne olur acaba?
2: Hangi tarihlerde düşünüyorsunuz?
0: Bakayım şöyle bir. Eğer olursa hangi tarihte düşünüyorum? Haftaya bugün işte 24'ü cuma akşam, hatta cumartesi sabah gireceğiz. Ayın 1'inde çıkacağız tekrar cumartesi.
2: Hemen kontrol ediyorum.
0: Tamam. Bize hiç uygun bir şey. Vallahi Serdar Gökalp'e şikayet ederim ona göre.
2: Şu şekilde 25 Temmuz girişli, 1 Ağustos çıkışlı 3 yetişkin. Deluxe Oda kara manzaralı fiyatımız 175.203 TL. Alem Efendi'den %5 indirimle birlikte 166.443 TL'ye geliyor.
0: Ha, üçümüz bu fiyata bu söylenilen tatili yapıyoruz, doğru mu?
2: Tabii ki, doğrudur efendim.
0: Tamam, yalnız kara manzaralı dediniz ya, onu bir şey yapabiliyor muyuz acaba?
2: Yandan deniz manzaralı ve deniz manzaralı seçeneklerimiz de bulunuyor. Dilerseniz onların da fiyatını verebilirim.
0: Yani bir bakınca en azından bir denizi görelim istedim ben. Ama aynı fiyat olsun ya. Aynı fiyat olsun. Bu fiyat olsun. Kırmayın bize. Bak radyodan arıyoruz.
2: Dediğim gibi yani Alem Efen Özel %5 indirim sağladım. %5 olarak 166.443 TL olarak.
0: Ya akşam bulaşığa yardım ederiz. Hani DJ hastalanır, baş ağrır falan, biz çalarız. Birazcık anlarız bu işlerden. Ne bileyim, temizlikti, oydu buydu, oda servisiydi. Bir işin ucundan tutarız yani, aynı fiyata deniz manzaralı olsun. 3 kişiyiz.
2: Estağfurullah, olur mu öyle şey? Tabii ki yardımcı oluruz sizlere.
0: He, tamam, ben sözü aldım, tamam peki. Adınız Nehir'di, doğru mu?
2: Doğrudur.
0: Tamam, geldiğim zaman Nehir Hanım'ın tanıdığıyım diyeceğim ben o zaman.
2: Tabii ki söyleyebilirsiniz.
0: Tamam, teşekkür ederim, biz haber vereceğiz size, görüşmek üzere.
2: Biz teşekkür ederiz, geldiğiniz sağlarsanız yardımcı oluruz.
0: Tamamdır, teşekkür ederim efendim, sağ olun, teşekkürler.
2: Hoşçakalın, iyi günler dilerim.
0: Sağ olun, size de. Dur telefonu kapatayım da, kapandı, tamam. Şimdi biz rezervasyonu yaptırdık mı? Yaptırmadık değil mi? Gitmek zorunda mıyız şu anda? Lan keşke gideceğim tarihe yaptırsaydım harbiden rezervasyonu. Vallahi billahi yani keşke. Hani keşke gideceğim tarihe gerçek yaptırsaydım.

0: geceler.
1: Ben rezervasyonu yaptırdım. Ağustos'un 12'sinde oradayım demiş. Vallahi ben ne zaman bilemem. Ben de Ağustos gibi gitmeyi düşünüyorum ama ne zaman olur bilemedim yani. Senden önce kimseyi sevmedim. Yürü.

0: Kanka 5 dakikaya oradayım. O hiç 10 olmaz. 5 hep. Ulaşamıyoruz. Oo, bende ne hikayeler var anlatsam, böyle klişesi. Aman adını anmayın abicim, aman. Ne olur adını anmayın. Hüseyin ara verelim demiş. Olur verelim. Ver Hüseyin'cim arayı, gelelim.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir gram altını bile kapınıza getiren

3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlam

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Plast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye var.

0: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: kripto. Alem efendim. Cümle alem burada. Bu bir reklamdır.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Hüseyin 70 demiş. Ben de Bayburt diyorum, 69. Açıyoruz. Patladık, büyük patladık. Trafik yok. Hani yüzdeye bakarsan yok. %60. Asya yakası %53, Avrupa yakası %63. %63'lük Avrupa yakasına gelsin bu alkışlar. Kuzey Marmara'ya bakıyorum sevgili dinleyenler. Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine açık. Sorun yok, devam ki. Allah Allah, değişik, enteresan. Böyle iki telli boş gözüküyor biliyor musun? Sonra devam ediyorsun, köprüye yaklaştıkça trafik var. Ondan sonra da İstanbul çıkışına kadar var diyebilirim sana. Çamlıca kişilere kadar. Tam tersinde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte köprüye yaklaşırken trafik var. Köprünün üstü açık. Sonra ilerliyorsunuz, yine trafik başlıyor. Oradan da Mahmut Bey'e kadar var desek yalan olmaz. Birinci köprü dedim ya. Birinci köprünün üstü açık gibi, böyle kulak memesi kıvamında, ama bağlantı yolları iki istikamette de.
1: İncinmişsin.
0: Beylikdüzü.
1: İncinmişsin.
0: Sonra Avcılar. Esenyurt.
2: Çamalakko.
0: Şişli.
2: Çamalakko. Resmin var şu an
0: elimde. Sana kuş mu kesti? Bak yine emniyet şeridinden gidiyorlar Serdar demiş. Onlara gelsin. Avrasya'ya bakıyorum. Avrasya tüneli. Tünele yaklaştıkça yoğunluk var. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte. Tünelin içi açık. Çıktıktan sonra yine trafik var. Tam ters istikamette Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte de. Geçiyorsunuz, bir sıkıntı yok. Geçtikten sonra Fatih Sapan'ın oralarda bir trafik var. Yine her zaman olduğu gibi Ataköy, Bakırköy civarı. Yine değerli dinleyenler.
1: İncinmişsin.
0: Şeklinde. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Lütfen bana yazın. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Lütfen bana yazın. 0536-901-8902. 0536-901-8902. Değerli dinleyenlerim. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl?

trafik çok yoğun. Hatta olmuş. İzmir Yeşillere bağlantı yolu. İstanbul'dan aşağı kalır bir yanı yok. Felç. Münih'teyim ya, yollar bomboş demiş efendim. Hadi bakalım. Antalya Konya altı, sahilden eve gitmeye çalışıyoruz. Trafik felaket. Zorladı ama kırmadı. Taş yürek ama kırmadı. Bursa çevre yolu açık Serdar'cığım. Eyvallah. Kıyamadı. Aydın'dayız. Trafik sakin. Peki. El ağzına sakız yapmadı. Kıymadı. Başkan, Miami, New York. Amerika'da trafik bazı yerlerde açıkmış. Lazım olan varsa, değerli dinleyenler. Lazım olan varsa. İzmir Yeşildere her saat öyle. Diğer yerler rahat çok şükür. Tamam, sen söyle, tam, büyük... Merhaba, Almanya Münih'te trafik berbat, yalan söylüyor. Sonra tatile gideceğiz. Tekirdağ merkez. Işık trafiği mi, ileride bir şey mi var anlamadım ama bayağı bir trafik var demiş. Sonra tatile gideceğiz. Kumburgaz'dan İstanbul'a doğru geliyorum. İstanbul'a yaklaştıkça trafik üstüme çökmeye başladı.

0: Ya bu Almanya'dan yazanlar bazı öyle yerlerden yazıyorlar ki yazdıkları yerleri telaffuz edebilmek için Almanca kursuna gitmek lazım. Harbiden yani. Hüseyin ara verelim demiş. Aradan sonra aktarayım size trafik durumunu. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Lütfen bana yazınız. Ver Hüseyin'cim arayı.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
4: Reklam.
5: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
5: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda.

İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

0: 31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
3: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Trafik Samsun Atakum Orta Halli. Erzurum Terminal Caddesi Fuar Yolu kilitli. Erdinç merhaba abi. Abi hani okullar tatildi? Bu ne trafik? Adana Felç. Adana'dan selam, ben Murat. Abi okulların tatil olduğunu şuradan anla. İstanbul trafiği 100.

Ankara Cebeci Talatpaşa Bulvarı Afyonkarahisar Uşak yolu açık. Adana çok fena. Bütün İstanbul Adana'ya gitmiş anladığım kadarıyla. Yalnız bir şey diyeyim mi? Hani Sivas için şey derler ya mesela. Abi bütün Sivas İstanbul'da falan diye. Bu son dönemlerde Adana için de öyle biliyor musun? Bütün Adana İstanbul'da harbiden. Kimle tanışsam nerelisin? Adanalıyım, Adanalıyım, Adanalıyım, Adanalıyım. Güzel Adana'm da yanıyordur şu an harbiden. Kaç derece Adana'ya sesleniyorum? Adana kaç derece şu an? Trafik dedim ya. Hava kaç derece şu an?

Adana'da. Biraz acele edersek ama vedaya denk geldi. Hani görmeden gitmeyelim. Belek'ten çıkabilene madalya verilsin. Erzurum Çatyolu kilit. 536-901-8902 536-901-8902. Adana kaç derece şu an? Adana'da dinleyicilerime sesleniyorum. Kaç derece Adana?

37. Hissedilen kaç? 60 mı? 37 dereceymiş. Adana 37 derece. Yalnız Serdar, Antalya şu an Adana'dan daha sıcak olabilir demiş efendim. Ah, bilemiyorum işte.

0: İzmir 43 derece şu an diyor. Ya o araba güneşte kalmıştır abi ya. 43 derece. Ya da olabilir, bilmiyorum yani. Fethiye'den Bodrum'a 5 saatte gittim. Şimdi geri dönüyorum, 2 saate dönerim. Adana 39 derece abi şu an demiş efendim. Evet, fotoğraf gelmiş, 38 derece. 37-39 arası değişiyor. Yüksek ihtimalle, değil mi? Evet. Hanımlar, beyler, herkese selam. İyi yolculuklar. Trafik olan yere kolaylıklar, olmayan yere iyi yolculuklar. Akşam saat 10'da Serdar yayında da görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası, aklınıza neresi gelirse her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim ben. Serdar Gökalp olarak bulunabilirim değerli dinleyenler. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası ben de. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. 100'lü solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bütün bilicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Bamit Piliç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18. Böyle bir
2: dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım
3: var. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK. Böyle bir dünya var,
4: dünya katılım var. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.
5: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Saat 18. Bu bir reklamdır.

0: Dünya Kupası'nda pazar günü oynanacak İspanya-Arjantin final karşılaşmasının hakemi açıklandı. New Jersey Stadyumunda Türkiye saatiyle 22'de oynanacak müsabakayı Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta bugün Ümraniye Spor'la karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21'de oynanacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 13.999 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 93 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 25 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 24 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika. Ekspertizse
2: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.494, yarım altın 19.841, çeyrek altın 9.914, gram altın ise 6.072 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul, Ankara ve Kayseri 31, İzmir 37, Antalya ve Diyarbakır 38, Adana 35, Trabzon 26 ve Erzurum 29 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu.

0: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarına.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. 1 gram altını bile kapınıza getiren... Böyle...

0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'la Hollanda The Hague'deyiz. Lahey. Lahey, Hollanda'nın yönetim merkezi olarak bilinen ve ülkenin siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan şehridir. Hükümet binaları, parlamento ve kraliyet ailesinin çalışma merkezleri burada bulunur. Tarihi yapıları, düzenli şehir planı ve Kuzey Denizi kıyısındaki sahil bölgeleriyle dikkat çeker. Kültürel etkinlikleri, müzeleri ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan Lahey, tarih, yönetim ve modern yaşamın bir arada bulunduğu etkileyici bir destinasyon.
0: Paraflayın.

0: birazdan.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
0: Reklam.
3: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çift para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler bir

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Ama
3: dememek için ama sigorta. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Ama dememek için ama
4: sigorta. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi, ekspertise, Dino Bile. Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
7: var. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Böyle bir dünya var, Dünya Katılım
8: var. Reklam.

0: birazdan.
1: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın

Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi

0: Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hem

0: Saat 19. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Dünya Kupası'nda pazar günü oynanacak İspanya-Arjantin final karşılaşmasının hakemi açıklandı. New Jersey Stadyumunda Türkiye saatiyle 22'de oynanacak müsabakayı Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta bugün Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21'de oynanacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 25 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 24 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul, Ankara ve Kayseri 31, İzmir 37, Antalya ve Diyarbakır 38, Adana 35, Trabzon 26 ve Erzurum 29 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumu.

0: Alem Akustlar sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

0: POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: 13-20 Temmuz tarihleri arasında Brown Series 3 310BT elektrikli tıraş makinesi 2000

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: 13-20 Temmuz tarihleri arasında

0: liraya Logitech G515 Lightspeed kablosuz oyuncu klavyesi siyah 6.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: Alem Efendi birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
4: Bellona. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de. TEB o kadar iyi ki
6: TEB. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
7: Cipslerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-19 Temmuz tarihlerinde cipslerde aynı üründen 3 al 2 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
9: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
11: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
12: Dünya katılım mobil şubeyi indirin. Dünya

Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Semih Cenk. Mesafe şarkısının albüm teklifi Samsun Demir tarafından bizim şirketimize iletildi. Mesafe çok sevdiğim bir şarkıydı. Daha önce de kendim coverlamaya çalışmıştım zaten. Şarkının aranjesi bana ait, mix mastering ise Utku Ünsal'a ait. Mesafe şimdi Alem FM'de. Keyifli dinlemeler.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Sessizim, nefessizim bu ara kederli.
0: Birazdan.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Reklam.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: Tüm yazların
1: en iyileri. Alem FM.

0: Birazdan reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. 100'lü Solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Getir, bir mutluluk getir. Ama dememek için ama sigorta.
0: Reklam.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
2: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa kim olursa.

Hanımlarım, beylerim, herkese iyi geceler dilerim. Burası Alem Efendim, ben Deniz Serdar Gökalp. Tarih 17 Temmuz 2026 Cuma. Serdar yayında başlar. Aramızda...

Nasılsınız? Ne yaptınız? Haftanın son günü, son yayını. Kepenkleri kapatıyorum. Ondan sonra cumartesi pazar. Yani 15 dakika ara. Cumartesi pazarı 15 dakika, biliyorsun cumartesi pazar. Sonra devam ki.

İyi geceler. Bu geceki yayın yalnız yaşayanlara gelsin demiş efendim. Yalnız yaşayan evde. Yalnız herhalde öyledir yani. Yalnız yaşayanlara. Yalnızlara diyelim. Şöyle yapalım, yalnızlara gelsin mi? Hüseyin bir bak, yalnızlara geldiyse yalnız yaşayanlara armağan etmem. Yalnızlık yalnızlıktır. Tek başına. Hüseyin bir bak bakayım, yalnızlara daha önce armağan etmiş miyiz?

Aa, daha önce armağan etmişizdir dedim ama yalnızlara gelebilirmiş be sevgili dinleyenler. O zaman gecenin yayını yalnızlara geliyor. Oradaki, buradaki, şuradaki, öndeki, arkadaki, sağdaki, soldaki, havadaki, karadaki, denizdeki. Kadın, erkek, genç, yaşlı, Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Ayşe, Fatma, Hayriye, hepinize selam ederim. Her gün olduğu gibi bana bugün de iki şekilde ulaşabilirsiniz. Twitter Serdar Gökkalp ya da WhatsApp 0536-901-8902, 536-901-8902 değerli dinleyenlerim. Tamam mıyız? Hadi bakayım başlıyoruz ufaktan.

0: haberlik makinesi ayağınıza geldi. Hanımların dikkatine. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk, paspas kenarına, halı flex kenarına. Overlock çekilir. 5 dakikada yapılır. Hemen teslim edilir. Hanımların dikkatine. Overlock makinesi ayağınıza geldi.
1: Overlock makinesi ayağınıza geldi. 536-901-8902. Abi yeni video eklenmiş. Lütfiye yorum yapıyor muyuz? Aa aşk olsun ama benim devamlı uyarmama gerek yok ki. Yeni video eklendiyse ve Lütfiye yorum yapıyoruz ya. Bir dakika hemen açayım. Evet. Gençler içinde Lütfi geçen yorumlar yapıyorsunuz. Biliyorsunuz Lütfi 15 yaşında. 15 mi ya? 15 yaşında galiba değil mi? Küçük golcü gibi Lütfi hiç büyümüyor. 15 yaşında bir erkek çocuğu. Onun gönlünü hoş ediyoruz. Bir dakika nerede dur videoyu da. Alemfm.com sevgili dinleyenler. Alemfm.com değerli dinleyenler. Nerede? En son video mu galiba? Yok en son değil. Bir tane de normal genel bir video eklemişler. Sondan ikinci video. Görselde ben varım zaten. O videonun altına hani içinde Lütfi geçen şeyler yazın. 15 yaşında bir erkek çocuğunu mutlu edin sevgili dinleyenler. Çocuk yazıyor çünkü devamlı. Yazmadınız mı? Aşk olsun ya. Hani illa benim uyarmam mı lazım? Bir dakika bakayım ne yazılmış. Bir saniye. Yorumlarda. Hemen bakıyorum. Bir saniye. Kim olduğunu bildirirsin. Lütficiler toplanı yazmış birisi 6 saat önce. Lan bravo bunu yazan var ya hakikaten. Bravo gerçekten yani. Bravo. Evet videonun altına içinde Lütfi geçen şeyler sevgili dinleyenler. Ne olur Allah aşkına hafta sonu geliyor bak yazın da bana huzur versin sevgili dinleyenler lütfen. Hani kendim için en ufak bir şey istemiyorum gözünüzü seveyim. Şu Lütfi ile alakalı bir şeyler yazın. Ben doğursam bu kadar uğraşmam. Sondan ikinci video. Alemfm.com. Alemfm.com. Videonun altında ne olur ya? Lütfi. İçinde Lütfi işte. Lütfi sen kralsın. Lütfi harikasın. Lütfi bebeğim oldun daha ilk günden falan. No içinde Lütfi. Mümtaz abi hadi baba. Hadi baba. Hadi. Hadi abi. Süleyman Cücük hadi. Hadi abi. Şu kadar diyeyim. Şu an bu anonsumu duyup da videonun altına Lütfi ile alakalı yorum yazmayan bu sıcak aylarda bitlensin. Ha, o kadar. Bitlensin yani. Dinleyici hatırlattı. Ama yani bundan sonra da lütfen her videoda böyle şey beklemeyin. Size zahmet. Hadi yazın falan değil mi? Bak ben de unutabiliyorum yani.

0541 89 02 536 900 0541 89 02 89 02. Değerli dinleyenler, bu sıcaklarda neyden sıkıldıysanız onu yazıyorsunuz bana. Sıkıldım artık dediniz ne var sevgili dinleyenler? 536 901 8902, 536 901 8902. Ben sabahları artık Fataküte sesler uyanmaktan sıkıldım ya, vallahi billahi. Ya inşaat, ya yoldan geçen türkü söyler, ya Bartek Soz geçer filan. Hani sabahları kendi kendime uyanmayı çok özledim ya. Sesle uyanmaktan çok sıkıldım artık vallahi billahi. Bunun nasıl bir çözüm olacak bilmiyorum ama inan ki daraldım ya. Camdan çıkıp yangın var diye bağıracak hallerdeyim şu an. Siz neyden sıkıldınız yazın bana. 0536-901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenlerim. İçimizdeki en değişik şeylerden sıkılanlara canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye. Milli takım tişörtü hediye sevgili dinleyenler. 0536-901-8902. Haydi bakalım.

536 901 89 02 dur bakayım. Kimler nelerden sıkılmış? Birkaç dinleyici var. Valla yenge yazamadı şeyleri bana yazmış. Yani çok umurumda değil ama yine de yengeye yazın bence. Abi burada var ya bazen neler yazılıyor ya. Vallahi billahi ya. Gerçekten bazı kadınlar adına çok üzülüyorum böyle adamlarla evli oldukları için. Ciddi söylüyorum yani. Çok üzülüyorum yani. Biz de ara sıra yapıştıralım değil mi? Çalışmaktan sıkıldım. Bravo. Çim biçme makinesinden sıkıldım. Çim biçme makinesi. Ben bunu bu Amerikan filmlerinde görüyordum hep. Hani hep böyle çalışıyor. Yan komşu çıkıyor kendi bahçesine falan. Hey John ne haber? Lanet ol ne yapıyorsun? Çimleri biçeceğiz ya. Ya da çocuk okula giderken falan şey derler ya mesela. İşte eve erken gel bahçedeki çimleri biçeceksin falan. Lan bu ne çimmiş bu ne olaymış falan dedim. Amerika'da çim biçmeme, bahçedeki çimleri biçmemenin çok büyük cezası varmış. Dinleyiciler yazdı onu da. Deodorant ve parfümün icadından haberi olmayanlardan sıkıldım demiş efendim. Trafikten sıkıldım. Al benden de o kadar. Çok çalışıp para kazanamamaktan. Huu, bu. İşte bu be.

0: Vardiyalı çalışmaktan sıkıldım. Çok çalışıp para kazanamamaktan. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba abi.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız? Serdar ben.
1: Teşekkür ediyoruz. Siz?
0: Ben de iyiyim abi, sağ olun. Teşekkür ederim. Çok çalışıp para kazanamamaktan sıkılmışsınız.
1: Doğrudur.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
1: Öğretmenim.
0: Öğretmensiniz.
1: Evet, özeldeyim.
0: Evet tabii, kaç saat olursa saat ve maaş belli yani, değil mi?
1: Aynen öyle, ne kadar girersen gir, cebe giren belli oluyor.
0: Anladım. Tatilde misiniz hocam şu anda?
1: Yok, evdeyiz, mesai devam ediyor.
0: Özel olunca bir de birazcık daha olmuyor.
1: Aynen. Bizde tatil matil hiçbir şey yok. Her şeyin hakkından kısıyorlar bizde.
0: Anlıyorum. Hocam ne öğretmeniniz acaba?
1: Özel eğitim.
0: Özel eğitim öğretmenisiniz.
1: Aynen.
0: Anladım. Hiç tatiliniz yok mu peki yani bu yaz aylarında filan?
1: Senelik iznimiz oluyor. Senelik iznimizi kullanabiliyoruz sadece. Onun dışında tatilimiz yok maalesef.
0: Ne kadar hocam? Kaç gün oluyor senelik izin?
1: 14.
0: 14 gün oluyor.
1: Aynen.
0: Her sene hiç kullanmadığın var mı? Birikmiş olan var mı hocam?
1: Yok, anasını ağlatırım, hepsini kullanırım.
0: Tövbe yarabbi ya. Evli misiniz?
1: Evliyim, evet.
0: Evi yengeyle memlekete gitmeler, onun annesine gitmeler filan biter zaten.
1: Evet, konumlar birazcık uzak olunca 14 gün anca yetiyor. Ben Konya'da, hanım Erzurumlu.
0: Hanım Erzurumlu, yenge yanınızda mı acaba?
1: Yanımda.
0: Yenge de yanınızda. Siz nerelisiniz?
1: Ben Konyalıyım.
0: Siz Konyalısınız. Nasıl buldunuz abi birbirinizi? Kesin bir okulda.
1: Yok, benim stajyerimdi.
0: Stajyerim miydi?
1: Aynen.
0: Hadi buyurun. Hadi buyurun. Kendisi öğretmen herhalde.
1: Yok, o fizyoterapist. Rehabilitasyon merkezinde çalıştığımız için fizik tedavi falan hepimiz var.
0: Hepiniz var. Abi çok özür dilerim. İsim neydi sizin?
1: İzzet.
0: İzzet abi, size tişört göndereceğim ama dur bakayım, bu numaranızın sonu 75 miydi abi sizin?
1: Doğrudur.
0: Bir dakika, işaretleyeyim sizi. Tamam, arkadaşlarım arayacaklar sizi abi. Size Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü gönderiyorum, tamam mı?
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Rica ederim abi. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olasın. Sağ olasın. 536-901-8902. Çalışmaktan sıkıldım mesajı çok var ya. Vallahi billahi.

Şu an kaynak yapıyorum. Bundan çok sıkıldım. Kocam alınmasın. 3 gündür bu sıcakta yollardayız. Vallahi sıkıldım abi. Daha bunun İstanbul'a dönüşü var. Tatlı tatlı tatile gitmenin acı acı dönüşü oluyor, evet. Pazar günü şaka var mı? Var ya sevgili dinleyenler. Var da adında karar veremedim şakanın. O şimdi asker mi koysam şakanın adını, çakmak mı koysam şakanın adını? Ama galiba o şimdi asker koyacağım. Çakmak da olabilir, bilmiyorum. Ama galiba o şimdi asker. Saat 1'de YouTube kanalında değerli dinleyenler. Pazar günü haberiniz olsun. Bizim Akın yazmış, diyor ki park yeri aramaktan sıkıldım demiş Akın. Akın'ım ne yapıyorsun, yukarıda mısın? Akın bizim ofisin tam üst katı. Park yeri aramaktan sıkıldım. O anda sıkılmaz mısın Akın ya? Vallahi billahi. Alim abiyi söylesek de şu arka tarafa otopark girişini bir, hani bize ait. Biz kedilere verdik de efendim arka tarafı. Biz kedilere verdik. Sorsan herkes hayvan sever ama bizim kadar seviyor mu acaba? Otoparka araba fark etmiyoruz biz, kediler yaşıyor sevgili dinleyenler. Şaka değil, ciddi bu arada, onu da söyleyeyim, ciddi. O da var. Bizim bahçe arka taraf şey ya, vallahi Serengeti otlakları gibi. San Diego Hayvanat Bahçesi tamamen doğal yaşam alanı. Yani avlanan kedi görürsün, üreyen köpek görürsün falan.

2,5 ay senelik izinliyim. Boş durmaktan sıkıldım. 2,5 ay. Aynen, kendi istemine uyanamadığım zaman günüm rezil geçiyor. Sinir, stres sonra herkes nasibini alıyor.

Reis, 30 yıldır çalışıyorum. Bunun 20 yılı gece çalışması. Sıktı artık demiş. Gece çalışmak... yani ben mesela yıllardır gece yaparım yayın. Hani yıllardır bildiğin gece yayın yaparım. Ama bu benim kendi isteğim tabii. Ben ilk defa gece yayınına geçtiğimde sağ olsunlar şey demişlerdi bana. Hani üzülme ya, bir gün gündüze geçersin filan demişler. Niye böyle dediklerini anlam verememiştim. Aradan geçti 2 sene. Şükür sayenizde bütün ödülleri ödülleri falan filan toplayınca adını bildiğimiz herkes gidip benim yayın saatimi istemişti o tarihte radyo yönetiminden. Serdar geceleri çok rahat ya, zannettiler ki keramet saatte. Öyle zannettiler. Öyle. Öyle zannettiler. Sanki benden önce yapamazlardı. Vallahi alınmacı yok açıkça. Ben yaşadığımı anlatıyorum. Kusura bakmasın kimse. Öyle kime dedi mime dedi falan yok. Böyleydi. Zannettiler ki işte saatte. Ama saatte değil. Bende hiç değil. Tamamen sizdeydi. Siz dinlemeseniz olmazdı sevgili dinleyenler. Yani siz dinlediğiniz için oldu. Zaten yıllardır söylüyorum. Hani burada yapınca radyo programı oluyor. Ben bunları evde yapsam deli derler bana. Yapmadım halde diyorlar. O sebeple gece çalışmak bana göre... Zaten gündüz insanı değilim ben. Hani bunu niye sana anlatıyorum onu da bilmiyorum ama. Bilemedim. Gündüz insanı değişik oluyor ya. Böyle sabahın hani kuyu saatinde böyle... Günaydın, nasılsın, ne haber, iyi misin, ne yapıyorsun? Hoş geldin. Görüşemiyoruz ya bayağıdır falan. Sabah yayını da çok zor. Sabah yayını da. Ben sabah yayıncısı... Hani bir sürü arkadaşım var diyeceğim... Hepsi arkadaşım sabah yayıncısı yapan. Al bizim çocuklar, hani kendi radyomdan örnek vereyim. Bizim Fatih'le Umut sabahları dinliyorsun mesela. İşte günaydın, nasılsınız, iyi misiniz falan. Ses böyle, bir de stüdyoda onları gör ama. Hani tamam ses böyle de bir de stüdyoda onları gel de bir gör yani.

Sadece bizim çocuklardan değil, sabah yayını yapan. Vallahi bak, bir seneden sonra için acır yani. Lan git bir yerde uyu dersin. Sabah yayını çok zordur. 6 ay yaptım. 6 ay. Sabah yayını 6. Allah bir daha yaşatmasın. Tövbe estağfurullah. Eşimin her şeyi ertelemesinden çok sıkıldım. Her şey için bu kadar çabalamaktan sıkıldım. Selam Serdar. Kızımla Ankara'dan Artvin'e gidiyoruz. Yolda seni dinliyoruz. Selektör canavarlarından sıkıldık. Mış gibi yapanlardan sıkıldım.

kilo verememekten sıkıldım demiş efendim. Ne yapıyorsunuz bunun için? Kilo vermek için pardon. Verememek için değil. Vermek için ne yapıyorsunuz? Çalıyor mu telefon? Evet çalıyormuş. İki daha çaldırır. Kapatırım. Bir. İki. Derken kendi kafanda zaten. Son kere şans ver. Trip atan herkesten sıkıldım. Evet ya. Sana bir şey diyeyim mi? Herkes trip atan kadından şikayetçi. Ben trip atan erkekten hiç çekilmez ya. Vallahi kadın olsun sabaha kadar çekeyim. Ama trip atan erkek. Vallahi dövesi geliyor insanın da işte şiddete karşıyız. Yapamıyorum.

0: Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: İyi geceler.
1: İyi geceler.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kendini çok akıllı sanıp karşısındakini salak yerine koymaya çalışan akrabalarımla sıkıldım yazmışsınız efendim.
1: Evet.
0: Bu parantez içinde halam yazmamışım bir tek.
1: Yok ya, halam değil.
0: Kim? Hadi söyle kim? Hangi kime yapıştırdın? Söyle bana.
1: Kuzenlerime yapıştırdım.
0: Kuzenlerine mi yapıştırdın?
1: Evet.
0: Kuzenin dediğin yaşatın değil mi zaten?
1: Yani yaşasın, bir iki yaş anca oynar.
0: Burada yapıştır, git ağzına yapıştır bir tane. Niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Yani.
1: Yok, o kadar değil.
0: Tabii canım, şiddete karşıyız. Karşı olmasa kesinlikle kimleri döverim var ya. kaç yaşındasınız efendim?
1: Ben 31.
0: 31 yaşındasınız. Boş ver, takılma kuzenlerine, ne işin var? Koskoca insansın. Yok. Aman boş ver de.
1: Takılmıyorum artık, zaten saldım onları.
0: Ama yani ulusal bir radyoda gecenin konusunu yazacak kadar kafanda yer etmiş hala. Takılmıyorum dediğin şey.
1: Ya yakın zamanda böyle bir şey geçti de onun üzerine
0: ne
1: yazdım.
0: Bir saniye, adınız ne?
1: Benim adım Funda.
0: Tamam. Bu Funda'yı kim üzdü? Çok kızarım bak. Ha. Kim üzdü lan bu kızı? Bana hemen hesap ver. Kim üzdü? Anlat kızım, ne oldu?
1: Ya şöyle, biz aslında beraber büyüdük.
0: Evet.
1: Yaşlarımız da çok yakın. Her şeyi beraber yapıyorduk.
0: Yani neredensiniz bu arada?
1: İstanbul'danım.
0: Tamam, evet.
1: Ne olduysa böyle bir son 3-4 yılda böyle herkes bir uzaklaştı, bir soğukluk girdi, bir şeyler oldu. Hmm. Yakın zamanda da bir yüzleşme yaşadık böyle. O yüzden yazdım.
0: Ne gibi bir yüzleşme? Sen bana zamanında bunu demişsin. Bak bu öyle değil mi? Kuzen öyle demedim, öyle dedi. Evet, böyle mi oldu? Nasıl oldu?
1: Yo, bana biraz kırılmışlar. Ben uzak durduğum için artık.
0: Evli misiniz?
1: Yok, değilim.
0: Onlar evli mi?
1: Kimisi evli, kimisi bekar.
0: Evlenen gider. Bu radyo programı gibidir kuzen ilişkisi. Bende de öyle. Evlenen gidiyor, boşanan akşamına bir daha bana yazıyor. Ne haber Serdar? 10 yıldır dinlemiyorum filan. Vallahi alıştım ben yani. Siz de alışın. Yani. Merak etme. Evlenen gider. Genelde mesela bu evliler yapar dedikoduyu, ama haberiniz olsun.
1: Ya biz de yapan evli değildi. Nişanlı şu an. Daha evlenmedi.
0: Nişanlı mı? Oo, zehir daha uzakta. Tüküren kobrayla o zaman o şey yapmış. Yani sokan kobra değil, tüküren kobrayla. Ne iş yapıyorsunuz hanımefendi?
1: Şu an çalışmıyorum.
0: Neresinde çalışmıyorsunuz İstanbul'un?
1: Ataşehir.
0: Ataşehir'de. Peki yazla alakalı bir plan var mı?
1: Köyüme gideceğim, memleketime.
0: Git bakalım. Neresi köyün?
1: Ordu.
0: Ordu. Aa, neresi Ordu'nun?
1: Perşembe.
0: Perşembe. Fındık zamanı geçti mi? Bilmediğim için soruyorum.
1: Yok, henüz geçmedi. Bizim fındığımız yok zaten. Ben balık tutmaya gideceğim.
0: Balık tutmaya mı gideceksin?
1: Evet.
0: Kuza bakıyor. Ordu nerede tutuyorsunuz balık?
1: Denizde. Nerede derken?
0: Tamam, yani tatlı su, tuzlu su, nasıl tutuyorsunuz?
1: Normal Karadeniz'de.
0: Tamam, denizde. Tamam, var. Denizde tut. Oo, tuzlu su şey, teknemiz var diyor. Tamam.
1: Küçük ama, küçük.
0: Ya bak, şu zamana kadar ben teknem var deyip metresini söyleyen göre, teknem varsa vardır kardeşim. Bu şey gibi. Helikopterim var ama uçmuyor filan. Bunun gibi yani. Yüzüyor mu ablacığım teknem?
1: Çok şükür.
0: Tamam, yüzüyorsa teknem var yani. Güzel. Küçük. Kaç kameralı filan mesela?
1: Yok, öyle kameralı falan değil, amatör balıkçı teknesi.
0: Hadi benim. Hadi. Hadi hadi, bırak gözümüz yok, hadi.
1: Yok, daha iyidir, sizin olsun.
0: Hepimizin inşallah. Efendim, tek mi gideceksiniz acep?
1: Evet, ailem orada zaten, ben de gideceğim.
0: Aileniz orada, sizi burada tek bıraktılar.
1: Yok, abimle kalıyorum ben.
0: Abiyle evde kalmak da bazen çok iyi, bazen çok kötü. Çok iyi.
1: Çok kötü. Çok iyi değil. Çok kötü.
0: Her şey bedavaya gelir. Bir, bu iyi. Ama çok kötü dediğinizde şu, hani yerden çorap toplarsın devam.

0: Bunu yemek yaparsın filan.
1: Kesinlikle tam olarak öyle.
0: Ya. İşte genelde abisi olan kızlar evlenince kocaya kök söktürüyorlar. Zamanında hep abime yaptım. Artık sana yapmam. Ben hep yaptım. Sana yapmam.
1: Ya ama şimdi eşin olsa nazın geçer, tribin geçer. Ama abin olunca böyle bir hizmet etmek zorundaymışsın gibi oluyor.
0: Tabii el alemin adamına cır cır konuşamıyorsunuz. Ne olursa abilere değil mi yani? Evet. Evet. Ben de bir abiyim de söyleme sahibi. Oradan biliyorum. Yani. Ben de bir abiyim. Peki sağ olun, çok teşekkür ederim, size tişört veriyorum, arkadaşlarım arayacak sizi, olur mu?
1: Tamam, çok teşekkür ederim.
0: Görüşürüz, sağ olun, teşekkür ederim, var olun, sağ olun, teşekkürler. Abla köyüme gideceğim deyince aklıma geldi.

0: yola çekelim. Hadi gel köyümüzü girelim. Evet. Abim su istese vermem demiş efendim. Bak bak bak, bak. Laflara bak. Abim su istese vermem. Niye ki? Kesin vardır, bir şey vardır. Yani abin devamlı böyle emir eli gibi çalıştırıyorsa tabii seni. Vardır. Evet. Bir saniye, cinli bir böğücü vardı efendim. Hakaret kıyamet şu anda. Böğü yapma ya. Abi bak, kitleye bak, kitleye. Böğü yapmadığım için küfür ediyor ya. Şu an ha, şu an. Şu an. Böğü programını yapmadığım için küfür ediyor. Allah aşkına ne olur benden uzak dur, ne olur. Ne olur, ne olur. Yapılmamasının sebebi sensin zaten yani. Ne olur benden uzak dur. Lütfen. Evet, dur bakayım şöyle. Heh, tamamdır. Birini arıyorum da. Böğücüyü değil ha. Aman aman uzak. Onlar benden uzak. Ne olur gözünü seveyim. Mahalleye taşınsa 7 mahalle öteye giderim yani hiç. Hiç.
1: Alo.
0: Ne küfürler yani. Alo hanımefendi, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiydim efendim. Bende bir korku programı var biliyor musunuz, böğü diye, hiç duydunuz mu?
1: Evet, dinlemiştim be.
0: Evet, onu yapmıyorum diye birisi küfür ediyor da şu anda bana. Onun için... Düşün yani, öyle bir kitlesi var. Aslında korkulması gereken tipler bunlar sevgili dinleyenler. Yani benim böyle yayına bağladığım, anlattırdığım ve kendi anlatmış olduğum hikayeler, yemin ediyorum bunların yanında melek melek. Vallahi melek. Doğrudur. Yani. Ciddi söylüyor. Baksana cinli bu ya. Vallahi cinli bu yani. Hanımefendiciğim kimsiniz acaba?
1: Ben Trabzon'dan Vildan.
0: Trabzon'dan Vildan. Bir halı olarak yeğenime bakmaktan sıkıldım, bunaldım. Doğru mu?
1: Doğrudur. Yeni nesil çocukları çok zor.
0: Genelde halalar büyücü olur diyorlar.
1: Yok, ben çok iyi bir görümceğimdir aynı zamanda.
0: Tamam canım, gelin diyor demiyorum ki zaten ben. Yani sen, kendi kendini düştün şu an. Ben demiyorum ki gelinle hala anlaşamıyor falan diye. Yani ben genelde halalar şey olur, büyücü olur diyorlar. Dinleyiciler öyle diyor.
1: O büyük bir yanılgı ya. Ben bu hani teyze anne yarısıdır konusuna da çok gıcığım. Çünkü yani hala olarak her şeyi yaptım.
0: Hala olarak her şeyi yaptınız.
1: Evet.
0: Ne yaptınız mesela, söyleyin bana.
1: Vallahi doğduğundan beri bakıyorum.
0: Anası babası nerede efendim bu çocuğun?
1: Çalışıyorlar.
0: Çalışıyorlar. Sana gelen bir şey var mı? Bir akar var mı?
1: Yok maalesef.
0: Yok. Öyle bir aylık hediye medya falan filan?
1: Yani yok.
0: Yok. Siz çalışıyor musunuz?
1: Yok işte, evde çocuk bakıyorum.
0: Bravo. Kaç yaşındasınız?
1: 30.
0: 30. Size her ay bir akar gelmesi lazım, ben size söyleyeyim.
1: Yok.
0: Ya öyle yok canım, biz söyleyelim ya, telefon açalım, bu kız ne böyle yani çocuğa bakıyor diye bedavadan tutturmuşsunuz çocuğa. En azından ne bileyim, bir ay bir kıyafet alsın, bir ay yiyecek bir şey alsın size, bir ay bir şey, bir hediye alsın, bir şey yapsın yani.
1: Onu bazen anneme yapıyorlar.
0: Ne anne?
1: Anneler günü olsun falan.
0: Anneniz mi bakıyor peki çocuğa?
1: Yani aynı evdeyiz ama yani küçük çocukla annem yaşlı, ne kadar ilgilenebilir ki?
0: Tamam da büyük hak yiyorlar bak, söyleyeyim sana.
1: Yani altlı üstlü aile diyelim, ne yapalım.
0: Ha bir de altlı üstlü oturuyorsunuz bir de.
1: Tabii, az önce bir saat önce geldi bize mesela.
0: Evet.
1: Sizde kalacağım dedi. Yatağını kurdum çok güzel. Sonra dedi ben bunu aldım gidiyorum ve evine indi. Yatak öyle duruyor, toplanmamış.
0: Çocuk kaç yaşında?
1: 8.
0: 8 yaşında çocuk. Kız mı erkek mi?
1: Kız.
0: Bir canavar yetiştiriyorsunuz.
1: Kesinlikle. Abisini de biz baktık zaten, 18 yaşında.
0: Abisi 18 yaşında.
1: Evet.
0: Gelip gidiyor mu hiç hala size abisi?
1: Evet, yemeğe içmeye hep bize geliyorlar.
0: Ne güzel, anaya babaya bak, tezgah kurmuşlar ya.
1: Evet, sabah kahvaltı, akşam yemeği.
0: Sizin neyiniz evli, abiniz mi evli, ablanız mı
1: abim,
0: evli? Abiniz abim. Evli. Tek mi, iki kardeş misiniz siz?
1: 4 kardeşiz.
0: Öbürküler nerede?
1: Evdeyiz, cümbür cemaat.
0: He, herkes bakıyor yani.
1: Ay.
0: Allah Allah, abiye bak ya. Vallahi billahi, ben olsa, ben var ya böyle 10 tane çocuk yaparım ben. Hatta yani eşe bile gerek yok. Ben doğururum yani böyle. Öyle ben doğururum yani. Efendim farkında mısınız? Yani bilmiyorum, dost acı söyler ama abinizin çocuğuna bakmaktan kendiniz evdesiniz. Yani
1: evet.
0: Birinin bunu söylemesi lazım galiba.
1: Söylüyorlar canım. Anladım. Biz de söylüyoruz bunu kendimize de işte.
0: Anlıyorum efendim, pek tamam, anlıyorum. Size bir adet milli takım tişörtü gönderiyorum Sarıyer Kola'dan. Giydikçe beni hatırlayın.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim efendim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun, teşekkür ederim, var olun. Görüşmek üzere, iyi geceler.
1: İyi günler,
0: sağ
1: iyi
0: olun.
1: Günler.
0: Teşekkür ederim efendim, var olun. Hüseyin, işaretlediklerimi alıyorsundur inşallah. Vay, benim Rüyamda gördüğüm şarkı. Çok kısaca anlatayım. Uzunca bir kere anlatmıştım. Tekrara düşmeyelim onun için. Bir sabah bir uyandım. İsmail YK'nın şarkısını ezbere biliyorum. Rüyamda ne gördüysem artık. O şarkıda bu şarkı. Vallahi şaka yapmıyorum. Bir uyandım bu şarkıyı söylüyorum yani. Bilinçaltımda yer yaptı demek ki.

Abi merhaba. Instagram'a bir dizi çekeceğiz dik formatlı. Orada bir karakter var. Eğer uygun görürsen o karakteri sen seslendirir misin? Yusuf Yılmaz Çelik'in sesiyle. İlgini alakana çok teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Ama seslendiremem. Çünkü o ses Yusuf Yılmaz Çelik'e ait. Yani o seslendiremem. Olmaz, o Yusuf Reis'e ait. Ama şöyle bir şey. Hani Yusuf Yılmaz Çelik sesi istiyorsan içerik demek ki ona yakın bir şey. Yani böyle mafyöz bir şey herhalde. Böyle dayılı mayılı falan bir şey galiba. Bilmiyorum ya da yani. İstiyorsan bir bölüm konuk yaz. Hiçbir şey talep etmeden Yusuf Yılmaz Çelik olarak geleyim. Ama seslendirme konusunda ha başka normal bir ses istiyorsan sifon sesine kadar çıkartabiliyorum şükür. Ama Yusuf Yılmaz Çelik'in sesini istiyorsan abi o benim telefon şakalarımın içeriği ya hani o ona ait yani o sebeple. Şimdi orada onu seslendirip burada gelip aynı sesle telefon şakasını yapmak birazcık etik dışı olabilir. Bilgin olsun. Ama davet edersen gelirim yani. Ya bugün internetle alakalı birisiyle konuşuyorum sevgili dinleyenler. Bir de böyle birazcık böyle iki arada bir derede uykudan da yeni kalkmışım. Çok da böyle aramam gerekiyordu. Aradım karşı tarafı. Hani bir iş yapacağız. Öyle telefon şakası falan değil ama. Bir iş yapacağız. Alo dedim. Alo dedi. Serdar Gökalp ben. He Serdar ne haber ya dedi bana. Hani galiba yaşıtız kardeşimle. Serdar ne haber ya dedi. İyiyim dedim. Sağ ol teşekkür ederim. Sen nasılsın dedim. Ben iyiyim. İşte o bana olması gereken şeyleri işte şöyledir böyledir falandır filandır. Ben de işte başladım anlatmaya. Şimdi güzel söylüyorsun da. Eğer söylemiş olduğun dakikada olursa söylemiş olduğun dakika içerisinde öbür taraftan ürün yerleştirdiğimizde bir problem olur falan. Ve böyle anlatıyorum. Konuşacağım şeyler bitti. Karşı taraftaki adam şey dedi. Abi şimdi doğru söylüyorsun aslında evet. O zaman sen şöyle yap abi. Sen yaz bize gönder biz direkt imzalayalım abi. İstersen hafta sonu da rahatsız etmeyelim abi seni filan. Hani Serdar ne haberden? İstersen hafta sonu rahatsız etmeyelim abi seni. Pazartesi gününe kadar sen...

bize yazıp göndermiş ol. Salı da olur abi, hiç sorun yok. Olur mu abi? Salı da olur. Ne oluyor dedim. Ne bileyim abi, telefon şakasındaki sesi duyunca bir an irkildim dedi. Bir an öyle dedi bana. Korkma oğlum, bedava yapmıyorum dedim ben. Öyle. Bedava yapmam. Ben profesyonelim. Profesyonellik biliyorsun, ben 25 sene sonra öğrendim. Profesyonellik eşittir paraymış. Ben 25 sene sonra öğrendim. Birinden bir şey rica ediyorsun mesela, şunu şöyle yapar mısın? Kaç para vereceğim, para mı? Ben profesyonelim. Profesyonel davranmak lazım. Yani eşittir para ver. Bu. Eşittir para ver abicim yani. Eşittir bu.

Aha. YouTube'culardan mesaj var. YouTube'cular yazmış. Neymiş de bakayım. Serdar Bey, iyi akşamlar. Videonun kapak görselini hazırladık. Onay olursa videoyu planlayacağız. Pazar günü 1'e. Bakayım. Güzel. Tamam, artık değiştirmem daha. Programın başında söylemiştim. Pazar günü saat 1'de bir telefon şakası var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben normalde şakayı yaparken gülmem sevgili dinleyenler. Hani ispatı benim telefon şakaları. Gir bak. Hani ben şakayı yapar. Benim şakaya en çok güldüğüm yer montaj anında, edit anında. Hani eski diliyle kurgu anında. Hani kurgularken diyeceğim, yeni dilde kurguyu başka anlıyorlar. Kurgu sanki böyle anlaşmalı şakaymış gibi oluyor. Onun için kurguyu kullanmıyorum ben. Edit diyorum artık buna. Eskiden bunun adı işte montaj, kurgu buydu. Artık kurguyu kullanmıyorum ama. Çünkü laf anlatamıyoruz çünkü insanlara. Ben şakaya en çok orada gülüyorum. Hani montajlarken, editlerken şakayı, efektleri falan koyarken. Buna yaparken de güldüm sevgili dinleyenler. Bir böyle şeydeydim, kararsızdım. Şakanın adını çakmak mı koyayım? Yoksa o şimdi asker mi koyayım diye. Böyle bir şeydeydim, tereddütteydim. Hani bizimkilerle konuştuk. Bizimkiler kapak görselini yapıp göndermişler. Şakanın adı o şimdi asker. O zaman çakmak değil. Tamam, o şimdi asker. Şakanın adı. Pazar günü saat 13'te YouTube kanalında o şimdi asker izleyebilirsiniz. Ya zaten şükür, sağ olun, seyrediyorsunuz, beğeniyorsunuz ama bunu birazcık daha fazla beğeneceğinizi düşünüyorum, bu şakayı değerli dinleyenler. Bu şey yine Yusuf Yılmaz Çelik, evet. Artık farkındaysan

0: elektrik mesela, gittiğine inanmayız asla elektriği. Bizim evdeyken mesela elektrik gider, bizimkilerden bir tanesi şey der mesela, kardeşim şey, abi baksana mahallede de gitmiş. Bakıyorum gitmiş kardeşim diyorum. Kapıyı açıyor, şeye bakıyor, otomatiğe basıyor falan. Binada da yok ya.
1: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Tek bir hakkınız var. Dokunduğunuz bir şey altın olacak. Tek bir hakkınız var ama tek.
1: Araba falan olabilir.
0: Araba mı? Babanınkini yer. Valla altın bile olsa dayak yersin babanda. Arabaya ne alaka ettiğiniz ya falan filan. Yani vallahi
1: ama
0: bak,
1: büyük yani.
0: Lafı anlatana kadar bir araba sopa yersin ya. Babacım al bu. Arabanın hala taksini ödüyorum. Hayırsız evlat. Baba araba altın oldu. Alttan üstten senin de ben.
2: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: abime tokat atmışlar.
1: Abine tokat mı atmışlar?
0: Evet.
1: Abisine tokat atmışlar. Cin gördüğünü iddia eden kadının abisi tokatlanmış. Böyle abinin yanakları al al mıydı mesela geldiğinde?
0: Yanağının yandığını söylüyor.
1: Evde mi yapmış bu abin, dayağı dışarıda mı yiyip geldi?
0: Evde, gece uyurken.
1: Evde. Bir dakika dur, bir saniye. Bu anı canlandırmak istiyorum dur. Melek.
2: Efendim abi.
1: Beni tokatladılar ya.
2: Ne oldu, kim vurdu?
0: Ya?
2: Abi yüzünün hali ne?
1: Kızarmış mı?
2: Evet, parmak izi var.
1: Parmak mı o, emin misin? Kalın bak bakayım.
3: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

Evet, sıkıldım artık dediğiniz şeylerden bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Neyden sıkıldınız? 0536-901-8902 536-901-8902. Muhammed selam, şimdi açtım ben bu akşamki konu ne? Muhammed sıkıldım artık dediğin ne var? Aşkın ateşi... Hani bilmiyorum, inşallah oydu konu. Bilmiyorum. Sayın savcım dinliyordu bizi. İnşallah şimdi de dinliyordur. Şırnak'tan Tekirdağ'a gelmiş. Ha, Tekirdağlılar iyisiniz artık. Çok yani nasıl, savcımız iyidir yani, iyi insandır. Tekirdağlılar selam ederim. Savcımıza size emanet, sahip çıkın. Sayın savcım dinliyorsanız selamlar. Dinlemiyorsanız da kulaklarınız çınlasın. Hani Şırnak'a gelemedik yanınıza ama Tekirdağ geleceğiz mutlaka. 1,5 saat zaten biliyorsun.

Ya çok geliyor böyle mesajlar. Daha bir tane temsilen okuyayım. Sıkıldım artık her sene Fenerbahçe şampiyon olacak ümidiyle seneye başlamaktan demiş bizim Muhammed. İnşallah olur. Bak canı gönülden söylüyorum. İnşallah olur. Olur da bizim için de bir değişiklik olur inşallah. Yani inşallah. Geçen ömür i̇nşallah. Ojenin kurumamasından ve çıkmasından sıkıldım.

Evet, savcımız dinliyormuş. Dinliyorum dinliyorum, teşekkür ederim diye. Sayın savcım, Tekirdağ'a hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Güzel yerdir Tekirdağ. Hani özellikle okul dönemlerinde çok vakit geçirmiştik. Bizim için hafta sonları özellikle yaz aylarında kaçış noktasıydı Tekirdağ. Yapacağımız bir şey varsa bir telefon uzağınızdayım sayın savcım. Selam ederim size ve tüm ekip arkadaşlarınıza. Tüm Tekirdağlıları da selam edip sayın savcımı onlara emanet ederim.

Hafta sonu ne yapıyorsun? Vallahi hafta sonu ne yapıyorum? Hafta sonu Bolu'da bir düğün var, gitmem lazım. Hastayım, iyileşmem lazım. Başka sözüm var, yapmam lazım. Bir de az önce de sevgili arkadaşım, değerli dostum Berkan Baykam davet etti. Bu hafta sonu İstanbul Park'ta motosiklet yarışı varmış, beni davet etmiş. O da olabilirdi. Ama tahminimce bu saydıklarımın hiçbirini yapamayacağım herhalde. Herhalde yani. Hafta sonu da motosiklet yarışı var. 125 cc'lik motorumla gideyim mi yarışların olduğu yere?

Lavabo adabı bilmeyen insanlardan sıkıldım. Bir arkadaşımın evinde çok garip bir uyarı var. Sözlü yapıyor yalnız uyarıyı. Hani tuvalete gidiyorsun mesela şey yap. Kenarlara sıçratma.

Parasızlıktan çok sıkıldım. Parasızlık. Lavabo adabı bilmeyen insanlardan sıkıldı. İşte heh, demin de söyledim ya, demin de ya. Artık evlen demelerinden sıkıldım. Doğru düzgün birini bulsak evleneceğiz herhalde. Size mi soracağız? Kızmış. Abi Namık Kemal Üniversitesi'nde 4 sene okudum. Tekirdağ, değirmen altında. Tam 2'de tam emin değil. Bir garanti de 2'de tam emin değilim. Neyse, sayısını belirtmeyeyim. Namık Kemal Üniversitesi'nden de yılın en iyi radyo komedyeni ödülüne sahibim sevgili Muhammed. Sahibim yani. Tekirdağ'dan selam. Savcımız hoş gelmiş.

Abi deminki adama hani paraları gece sağda solda ezip beni dolandırdılar demiyorsun ya dedik ya. Dedin ya. Arabada ailece bizi güldürdün. Babam kenara çekip mola verdi abi demiş. Niye o kadar komine gittiyse babanın yani.

0: Alo, merhaba.
1: Efendim.
0: Gece yemek yeme isteğinden sıkıldım, tutamıyorum kendimi.
1: Şu anda yiyorum ya.
0: Kenan Doğulu şarkısına dönmüşüm valla. Şu anda ağzında ne varken aradık seni?
1: Bir saniye.
0: Bir saniye diyor. Şey. Tam yutarken aradık galiba ya. Ne yiyorsun kız?
1: Ya ekler pasta canım istemişti. Eşim aldı. Onu yiyordum.
0: Ekler pasta bu saatte. Ondan sonra aman evet. Kilo veremiyorum ki ben. Ama yapamıyorum ki ben. Ama şöyledir ben, ama böyledir ben.
1: Aslında güzel bir kilo vermiştim de bu aralar yine saldım.
0: Şimdi üzerime vazife değil ama hani muhabbet olduğu için soruyorum şu an. Kaç kilosunuz?
1: Şu an 68'im. Ama 73'ten 60 kiloya düşmüştüm.
0: Zaten genelde mesela ben hiç kimseden bak şu sorunun cevabını şöyle duydum. Kaç kilosunuz? Bak net olarak şöyle duymadım. Kaç kilosunuz? 65 nokta. Bitti. Öyle değil. Bak hep şöyledir. Kaç kilosunuz? 65 ama 80'den düştüm. Kaç kilosunuz? 65 ama 90'dan düştüm. Kaç kilosunuz? 65 ama 50'den çıktım. Ya bizi aması ilgilendirmiyor. Kardeşim kaç kilosunuz?
1: 68.
0: Tamam he. Kaçtan düştün, kaça çıktın, ne yaptın, ne ettin ben bunu bilmem. Hani ben bunu bilmem. Ne yap? Altılı ganyan mı oynuyoruz yani? O çıktı bu geldi. Yine üzerime vazife değil. Boy kaç?
1: 1.63.
0: 1.60 kaç?
1: 1.63.
0: Öyle bir boy yoktur o. 1.60'dır o.
1: Ben hep öyle biliyorum ama.
0: Öyle bir boy yoktur o. 1.60'dır o. Öyle bir boy yoktur. 1.60'dır o. Ya 1.60'dır ya 1.65'tir. İtiraz etmediğine göre seninki 1.60-1.65 değil.
1: Yok 1.63'tü. Ama hep öyle ölçtüğümüzde de hani öyle çıkıyordu da o yüzden. Yani çoktandır hep öyle biliyorum.
0: Niye periyodik aralıklarla devamlı boyunuzu ölçüyorsunuz siz? Hani durduk yere mesela sabah uyanınca enişteye şey mi diyorsun? Hayatım kalk bir ölç bakayım kaç olmuşum ben. Allah aşkına bir bak ne olur ya. Bence biraz zayıfladım boyum uzamıştır bak bir ya bak. Hani ne yapıyor ya da ıslanınca çekiyor musun? Ne yapıyorsun? Niye bu devamlı kontrol?
1: Yok şu an yapmıyorum da.
0: Öyle mi yani dedin ki mesela ölçtüğümüzde böyle çıkıyor diyorsun.
1: Ya
0: yani
1: her gün nasıl ölçeyim ben boyumu? Hani çok

0: böyle birkaç defa ölçtüğümde, yani bekarlığımda falan da hep 1.63'tü.
1: 1.63'tü. Anladım peki. O yok, öyle bir boy yoktur o. 1.60'tır o.
0: 60'tır. Tamam, 1.60 olsun abi.
1: Ablanın kendi boyuyla alakalı konuştuğumuz zaman kahkaha sesleri birden kesiliyor. Hani YouTube'daki stand-upçıların kahkaha efekti gibi. Onlar da devamlı basmışlar.
0: Yok, boy, ya. Hayır, aslında boy takıntım yok da. Kilo takıntım var ama işte, hem takıntım var hem de yemek yiyorum.
1: Mesela kaç kilo takıntım var?
0: Kaç kilo? Ya normalde ben bekarken hep 55 kiloydum.
1: Bak yine başladık, görüyor musun? Bak. Bak. Hep öncesi var mesela. Allah aşkına doğru söyle. Bekarken içine sığdığın bir kıyafet hala saklıyorsun. Gelene göster. Bak, ben bekarken bunu giyiyordum falan. Yapıyor musun?
0: Yok. Bekarlık kıyafetlerim çok, yani hiç yok da.
1: Hiç yok da.
0: Yok. Ama ben sürekli böyle kilo verip sonra geri alanlardanım.
1: Ya he. He. He. He. Evet. Kilo veriyormuş da alıyormuş.
0: Bekarken sabitti ama. Evlendikten sonra çoluk çocuğa karışınca da gerçekten kilo gidiyor.
1: He he he.
0: Sabit durmuyor.
1: He he. Şu anda baskülün üstünden bana fotoğraf gönderdiler. Şimdi şu anda yemin ediyorum çoraplara bittim. Şu fotoğrafı keşke sizle paylaşabilsem. Tavşanlı çorap bir hanımefendi, 48.8 kilo.
0: Ya zaten şu zayıf olanlara ayrıca sinir oluyorum. Bir de kilo almak isteyenler birkaç defa denk geliyordu. Geldi bana, hatta dün denk geldi. Hmm. Artık çok para... Yani 35 milyardan bahsediyordu ilaç alacak kilo almak için. Ya ben onları görünce çok sinir oluyorum.
1: Bak yine eski para yeni para karıştıranlar falan, bunlar var ya, manyak ettiler.
0: 35 bin.
1: Bak, 35 milyar diyor bak. Bir de bak 35 milyar iyice melek subaşı oldu başına bak. 35 milyar bu. Abi 35 milyara ilaç. Nasıl 35 milyar? Abi işte eski para 35 milyar. Ha, 35 milyon yani. Abi eski parayla 35 milyar ederim o. Eski para... Ya 35 milyar nasıl bir para biliyor musun sen? He? Yani çok güzel bir espri geldi aklıma ama şimdi durduk yere yapmayayım. Twitter bu kadar konuşurken bu konuları. Şimdi vallahi şaka yapıp eve gitmem lazım unutulması için. Onu hiç yapmayayım yani. Neyse tamam. Bak 48.8 kilo baskülün üstünden gelmiş. Pembe çoraplarıyla beraber, tavşanlı pembe çorabı, bir hanımefendi galiba bu. İnşallah hanımefendidir, böyle çorap giyen erkek olmasın bence.
0: Bayandır.
1: Yani. Bak bak bak, bayandır bak. Hanımefendi bak, bayandır.
0: Yani 48 kilo bir erkek hiç görmedim. Çocuktur yani en fazla.
1: Yani ne demek 48 kilo erkek hiç görmedim? Ne demek ya bu?
0: Yani çok zayıf denk gelmedim, hiç rastlamadı, o yüzden söylüyorum.
1: Kaç gördünüz peki? Söyleyin bana, kaç gördünüz?
0: Ya genelde erkeklerin normal, yani Türk erkekleri yani 70'in üzerinde herhalde ya da en fazla 65'tir.
1: Kemik
0: çok
1: yapısı,
0: zayıf görmedim.
1: Kemik yapısı daha bir İtalyansa adamın mesela ne oluyor?
0: Ya. Yok ben sadece bilemem ya, artık.
1: Kemik yapısı daha bir İtalyan mesela, buongiorno come stai falan diye konuşuyor bu yani.
0: Yani çok zayıfına denk gelmedim. Hiç böyle akrabalardan falan diyor. Çevremde de hiç yok.
1: Hanımefendi kocanız evde yok galiba.
0: Yok, yatıyor şu an o.
1: Çok belli adamın uyuduğu muhabbetten. Çok... Hani hiç görmedim ya ben. Hiç. Ne oldu, gülüyordun, ne oldu? İçine gülüyor şu an, ne oldu?
0: Hayır, çevremde de öyle yok.
1: Tamam hanımefendiciğim, bakın ben erkek muhabbetinden çıktıkça siz erkek muhabbetine giriyorsunuz. Bunlar podcast'te yayınlanıyor, bilgin olsun bak. Para karşılığı siliyoruz. Öyle susunca bunları dememişsin gibi olmuyor.
0: İnşallah tanıdık kimse dinlemiyordur. Artık ne diyeyim?
1: Bazen insanlar şey böyle konuşuyorlar. Diyorum ki abi bak podcast'te yayınlanacak ya, diyorum. Susuyorlar. Sanki susunca da bundan öncekileri demedi sanki. Susuyor, demedi sanki. Evet. Şu an kaç kiloydunuz ablacığım siz şu an?
0: 68.
1: 68 kiloydunuz.
0: Evet. Siz.
1: Tamam. Boy da 1.60'tı değil mi?
0: Evet.
1: Bak gördün, hemen kabullendin, görüyor musun bak. Gördün bak, hemen kabullendin yani. Hemen. İyi tamam. Neredensiniz acaba?
0: İstanbul.
1: Tamam kız, gül koymayacağız podcast'e.
0: Yok artık, inşallah tanıdık kimse dinlemiyordur.
1: Dinlemiyorsa yarın billboard'a çıkartacağım bunları, reklam. İstanbul'un neresinden?
0: Sultan Gazi.
1: Sultan Gazi'de, tamamdır. Ne iş yapıyorsunuz?
0: Ev hanımıyım.
1: 68 kiloyla.
0: Niye? Çok mu kilo mu? Kesin çok ya.
1: Hani o zaman çok çalışmıyor evi. O zaman toz götürüyor bu kadar yani, devam.
0: Hayır, yok. Evim tertemiz.
1: Madem evin tertemiz niye böyle? Mesela 50 kilo olman lazım bu kadar çalışmaya.
0: Ama ya gece yemelerim çok şu an çoğaldı.
1: Böyle bir şey yok. Elinde eklerle yayına bağlandı. Bir de diyor ki... aynı benim telefon şakasında beni linçleyenler gibisin, biliyor musun? Ben bir şaka yaptım. Şakanın adı küfürbaz. Hanımefendi küfür etmiş. Bu şakayı bana faslayan aile bireyleri de bana dediler ki... ya bizim tombik dediler. Bizim lakabı tombik. Bunun üzerinden gidebilir misin dediler bana. Ben de dedim ki ya işte hani kilodur, şişmanlıktır falan. Abi lakabı tombik, gözünü seveyim. Bir sen bunun üzerinden git. Bu öz abisi pasladı bu arada. Ha. Bunun dedi üzerinden git.
0: Kendi onu zaten dinlemiştim, evet, o şakayı dinlemiştim.
1: İyi tamam dedim, not almışım. Ben bunu not almışım. Kadın da küfür etmiş. Hani abisi de demiş ki tombik ne olur bunun üstünden git, lakabı tombik. Zaten kendi bile kendine tombik diyor. Biz ona yıllar kendiyle çok barışık falan. Öyle bir çok da bir kilosu falan yok, boyu uzun falan. İyi tamam dedik, şakayı yapıyoruz. Ben arada sıkıştırayım diye işte dedim ki arabayı böyle çapraz çekmişim hesapta şaka konusunda. Kaç kilosunuz dedim. Kiloyu hatırlamıyorum ya. 84 mü dedi, 90, 74 bir şey dedi. Bir kilo desek diyelim ki 74, 84. 84 dedi. Ben arabayı düz çeksem de sen oradan zaten geçemezmişsin, sığmazmışsın dedim. Güldük, kapattık, eğlendik falan. Abi yorumlara bir baktım. İşte kiloyla şaka olmaz. Kiloyla şöyle. Bunları yazanlar niye alındılar biliyor musun? Onu yazarken aynı senin gibi öbür elinde hamburger var. Yazarken. Öbür elinde hamburger var. Bir de o kilo muhabbetinden sonra diyorum ki bak her bulduğunu yemeyeceksin. Bundan sonra spora gideceksin. Sağlıklı yaşayacaksın. Sağlıklı besle. Hiç onları duymamışlar. Çünkü işine gelmiyor. Onları duyarsa elindeki hamburgeri yememesi lazım. Anladın mı? Yani onları duyarsa hamburgeri yememesi lazım onları. Sende de o hesap yani. Elinde eklerle yayına bağlan, ondan sonra de ki kilo almayanlara uyuz oluyorum de. Yani o kilo almayanlar bu saatte ekler yemiyor bacım.
0: Hayır ya, kimleri yiyenler de var ama.
1: Bu saatte
0: ya çok zayıf arkadaşlarım var. Onlar da gece kalkıp konuşuyoruz çünkü biz, kilo muhabbeti kadınlar arasında çok döner.
1: Kızım kim onlar biliyor musun? Bak hayır, onlar kim biliyor musun? Okulda da sınava hiç çalışmadım deyip yüz olan terbiyesizler var ya, onlar işte. Oysa ki sabaha kadar, onlar sabaha kadar sınava çalışıyorlar. Bu sana hiç yani sabah da yiyorum, sabah ne, alarm kuruyorum, gece 2'de lahmacun yiyorum falan diyenlerin sen yediğine inanıyor musun? He? Ne oldu, aydınlandın değil mi? Aydınlandın değil mi?
0: Ama hayır ya, yok, bunlar sınava falan çalışanlar da hepsi ev hanımı. Çok zayıf olanlar da var.
1: Tamam.
0: Ya söylüyorlar. Ben de çok yiyorum, sürekli tatlı yiyorum, şunu yiyorum, bunu yiyorum ama kilo alamıyorum.
1: Bak gözünle gördün mü çok yediklerini gözünle?
0: Hayır yiyorlar. Bitti oturduğumuz ya. Zaman da mesela. Vallahi bak
1: Hayır ha, onlar içeri gidip kusuyorlardır.
0: Muhabbeti yaptığımız zaman hayır yani niye öyle yapsınlar?
1: Ablacığım.
0: Almayan alamıyor. Vücut yapısıyla da alakalı olabilir.
2: Kastamonu, Taşköprü, Sabırsağ geldi. Kilo 200.
1: Tamam, size tişört veriyorum. Arkadaşlarım arayacak sizi, olur mu?
0: Tamam, teşekkürler.
1: Adınız neydi sizin efendim?
0: Hacer.
1: Bir dakika, işaretleyeyim.
0: Keşke adımı söylemeseydin.
1: Bilerek nasıl düştün ama. Hadi öpüyorum, görüşürüz.
0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, sağ olun. Teşekkür ederim, var olun. Sağ olun, teşekkürler. Vay be. Emoji şarkısı var mı? Ya normalde... Dur hemen bir tane ayarlayayım. Şimdi size bir şarkı çalacağım. Bana bu şarkıya bir emoji ile cevap vereceksiniz sevgili arkadaşlar. Başka hiçbir şey yazmayacaksınız. Bir emoji ile cevap vereceksiniz. Hani alev mi atarsın, okey işareti mi yaparsın, beğendin mi yaparsın, beğenmedin mi yaparsın, ne bileyim. Sana kalmış... Bana bir emoji ile cevap vereceksin sevgili dinleyen. Başka hiçbir şey istemiyorum. Emoji şarkısı hazırsanız. Bir dakika. Bazı emojiler gözükmüyor burada. Sizler rica ediyorum, gözükecek emojiler seçin. Hazır mıyız? Dur. Evet. İşte emoji şarkısı. 0536-901-8902. Şarkıyla beraber ben de gönderdiğiniz emojilere bakıyorum. 0536-901-8902. Buyurun bakalım.

Berkan abi de emojiyle cevap vermiş. Piyasası yüksek ya. Berkan abi diyorum, hemen aslanımdaki yakışıklı adam değil mi yazıyorlar. Hemen o yani.

Aa, onu ben de biliyorum. Aslanımdaki çaycı rolünde her yerden çıkan değil mi demiş efendim. Evet evet o. Ama ben ona öyle demiyorum mesela. Berkan abi dediğim zaman aa aslanımda oynayan mı diyorlar. Hemen şey diyorum. Yok yok aktivitenin sahibi diyorum ben. Hemen öyle diyorum. Çünkü aslanımda oynayan mı denildiği zaman şey yakışıklılık ortaya çıkıyor. Onun için hemen yok diyorum. Bu arada aslanımı artık YouTube'da seyredemiyorsunuz biliyorsunuz. Daha önce uyarmıştım sizi. Hani bunlar son anlar. Artık YouTube'da seyredemeyeceksiniz diye sevgili arkadaşlar. YouTube'da seyredemiyorsunuz. Artık yok. Haberiniz olsun. Mevzu biter ben ufaktan ufaktan gider. Pazar günü saat 1'de YouTube kanalında yeni telefon şakası var. Adı da O Şimdi Asker. O Şimdi Asker. Şarkının emojilerine bakıyorum. Yine beğeniler dorukta. Hadi bakalım. Beğenen beğenmeyen herkese gelmiş olsun şarkı. Pazartesi günü önce saat 16'da sonra gece 22'de radyonuz Alem FM'de görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın, ben gerisini hallederim. Twitter Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp. Ki bir daha hatırlatıyorum, YouTube'da pazar günü saat 1'de yeni telefon şakası O Şimdi Asker yayında, haberiniz olsun değerli dinleyenler. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com olarak bulunabilir sevgili dinleyenler. Pazartesi önce 16'da sonra 22'de görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

istersen zaman daha yavaşlamalı dersen beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman geçmiyor.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

Duracağım burada. Gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak. Fırtınasız olacak. Saçma sapan olacak. Organlarım birbirine vuracak. Arkandan sessiz bakacağım. Ben yine salağa oynayacağım.

bir şey yok.